Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

feel nothing. Hazır mısın Viyana? Avusturya burada mı? Almanya burada mı? Hollanda, Belçika burada mı? Biraz bağıramıyorum. Aşırı derecede dün çok bayağı bir yorulmuşum. Valla bu klima beni mahvetti ya. Acaba ben şu anda yavaş mı konuşmalıyım? Günaydın. Ama benim gibi birisi yavaş olamaz. Nein Ibo. Arbeit Ibo. Schnell Ibo. Schnell. Hayır. Lauf Ibo. Lauf Ibo. Evet. Ibo burada lauf. Lauf, lauf, lauf, lauf. Benim gibi bir adam yavaş olabilir mi ya? Devam Ibo, devam. Eğlenceye hazır mısınız gençler? Göremiyorum, sizde o enerjiyi göremiyorum bugün. Şöyle bir bana hissettirebilir misiniz ya? Bir günaydın, bir guten morgen. Bakalım Avrupa bugün ne yapıyor? İlk mesaj benim yine Southside Piercing Nuray ablamdan. Harikasın Nuray ablacığım. Guten Morgen canım. Bugün enerji maksimum seviyede valla. 18'inde taş gibi gelmem lazım. 18 Eylül'de Almanya'ya taş gibi gelmem lazım. Dünya cönlü bir markayla anlaştım. O kadar güzel ki tam 22 ülkeye gideceğim arkadaşlar. 22 ülke, 700 mağaza. Yanıma çok iyi İngilizce bilen, çok iyi İspanyolca bilen biri lazım. Ama hem İspanyolcası çok iyi olacak, hem İngilizcesi çok iyi olacak ve para kazanacağız. Acaba bu kim olmalı? Ve bana katlanması da lazım. Ben biraz cins bir adamım. Yani çalışırken çok böyle, çok disiplinli, üst düzey. Yani yüzüm gülmez yani o derece. Ama işim biter, eğlencenin dibine vururuz vallahi. İbrahim Elden, 22 ülke, 700 mağaza. Çok iyi de İngilizcesi olsun yeter ya. Ama bazen işte bu biraz da İspanyolcası da olması lazım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kanka, guten morgen. Hoş geldin sevgili Salim Aydın. Salim abi ne yapıyorsun ya? Evin Kast, burada mıyız?

0: Evet ya, sesim biraz böyle çok soğuk içtik desem yalan olur. Klima bizi mahvetti ya, vallahi ya. Ama bugün toparlarız. Bugün çok güzel bir serum olacak. Evde bakımım olacak. Birazdan kıymetli hemşirelerim gelecek buraya. Ay Allah'ım, evde de kendine baktırırmış. Allah'ım, gerçekten öyle. Evde bakım için birazdan arkadaşlarım gelecek. Bir baksınlar bana bugün evde ya. İbo'nun hastaneye gidemiyorum ya. Evde güzel bir serum yapsınlar bana. Biraz bugün ilgi, biraz şefkat. Ya benim bakımım bile evde oluyor yani. Ne yapayım? Çiğdem hoş geldin. İbo'nun melekleri geldi. Stuttgart güzelleri. Günaydın Guten Morgen İbo diyor. Günaydın Çiğdemcim. Acaba Çiğdem Samsun'da beni hasta mı etti? Ebru da geldi. Günaydın Ebru. Çiğdem'in kardeşi. Güzeller güzel. Arkadaşlar bu isimleri kaydedin. Bakın sonra kaydetmiyorsunuz. Gidiyor vallahi. Samsun Atakum bizi dinliyor. Samsun Atakum burada diyor. Ya Ebru neredesin sen? Ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Çalışmalara devam diyor takım. Ne kadar güzel vallahi. Ya bizim Makariz Biz grubu için çaldım. RG çok seviyorlar onları. Benim kuzen Ayşegül, sevgili Nida ve Sena, ondan sonra Cima, sevgili Ezgi çok bayılıyor buna valla. Ve sevgili Ecem için çaldık bu güzel RG'yi. Peki. Şimdi geçelim Elazığ yöresine ait. Şaka şaka. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama bu şarkı çok iyi ya. Yemin ediyorum bayılıyorum bu şarkıya. 2 gündür arabada bunu dinliyorum.
1: Ey aşk, beni şaşırt bir kere.
0: Ey aşk, beni artık şaşırt. Öyle bir heyecan olsun ki mutluluk oranımız çok yükselsin.
1: Beni ay.
0: Perşembe oradayım diyor. Allah Allah. Ya seni bilerek çağırmıyorduk gelirsin diye.

0: sana ben.
1: Çiğdem diyor ki sen gelirken zaten sesin kısıktı diyor festivalde, doğru. Ya dün çok güzel bir etkinlik vardı, sesim tamamen gitti ya.
0: Sana kalsa her şey yolunda.
1: Abi bağıra bağıra bu şarkıyı söyledik dünya.

Bir markayla işbirliğinde anlaştım. Bugün kıymetli avukatım Kerem Aydın, uluslararası sözleşmeyi imzalayacağız. Ve dünyada 22 ülke, 700 mağazayı gezeceğim. Ben ve ekibim hazırız. Aşk, beni şaşırt bir kere. Abi bundan sonra var ya, estin, sözleşmesiz adım atmam. Normalde benim hep sözüm senettir kelimesi var ya, yok abi artık. Sözleşmemizi görelim abi. Yine sözümüz senet olsun abi. Soruyorum. Projenin caymasından kaynaklı iki taraflı mesele. Ya ben cayarsam ya da karşı taraf cayarsa o kişiye tam 35 bin euro ceza ödeyecek. Ya çok büyük para değil 35 bin euro ama olsun.

Bence sen hep sus, hiç konuşma. Sana yakışmıyor konuşmak. Bazı insanlar boş teneke gibi ya. Yemin ediyorum sadece gürültü. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün radyoyu dinleyen iki dinleyicimiz çok şanslı olacak. Hemen markanın enerjisini birazdan verelim. Trafikte bizi dinleyenlere de çok çok selam. Bugün evde bakım için, nefes evde bakım, sevgili Mehmet abim, iyi ki varsın ya. Böyle tek bakışta eritenler var mı ya? Öyle bir bakış olacak ki, yani gerçekten eriyecek. Var mı aranızda öyle tek bir bakışta eritebilecek kapasiteye sahip? Allah Allah, bence var aranızda. Nine Ibo. Nerede öyle birisi bakacak da eriyeceğiz? Çikolata gibi. İsveç çikolatası. Duman bugünlerde, yarın tüm ümitlerle bekliyorum dönersin diye. Karasu'dan günaydın.

Semra ablacığım günaydın. Semra Sima. Semra ablam reklamla ilgili ya, marka. Dünya cünlü bir marka beni istiyor. Ama öyle bir marka ki şok olacaksın. Ulan sen git Türkiye'de, gel İstanbul'da, Esenler'de beni bul. Ben eridim bile demiş. Ya çok easy ya. Eridim, erimiş çikolata. Salim Aydın. Harikasın kral. Evin Kast. Özlem diyor ki duygularıma yenik düştüm bu sabah. İnan bir tek sana. Darma duman bugünlerde. Yarına tüm ümitlerle. Çikolatalar yaramadı İbo. Biraz bana gönder diyor. Gönderim Semra abla.

Ataköy'den konuğumuz yok mu bugün demiş Çiğdem Hanım. Allah sizin konuklar biraz garip ya Ebru. Valla dün adam mesajımıza bile cevap vermiyor ya. O yüzden Ebru bence arkadaşlarını iyi seç. Ben hayatta böyle kişilerle zaman bile geçirmem.

Radyodan gelen mesajları okuyorum. +43 660 130 19 79 Didem diyor ki, şekeri olanlar, kalbi olanlar dikkat, Didem geldi, giriş yaptı radyoya demiş. Allah Allah. Allah Allah. Bir bakayım güzelliğine. Evet, esmer güzeli. Dudaklar biraz CC fazla koymuşsun. Yani çok yüzüne göre olmamış. Ama güzel kadınsın maşallah. Güzel, bakımlı görünüyor en azından. Güzel. Benim şekerim yok ama fotoğrafına baktım. Benim tok karnına 110 çıkıyor şekerim. Aynen Çiğdem, teşekkürler, bakacağız ona. Yayın 11.50'de falan.

Artı 43 660 130 19 79. Teşekkürler. Radyoda dinleyen tüm dinleyicilerimize. Bu arada 112 tane yeni katılan arkadaşımız olmuş dünden bugüne. Ne kadar güzel.

Birazdan ben sana bir fotoğraf atacağım. Burada bir kişi bile kalmayacak diyor Kübra. Allah Allah. Haber var mı ya? Ama sen Ezgi'den gelen fotoğrafı görmedin herhalde. Yani Ezgi'nin attığı şu fotoğrafı görseydin böyle demezdin Kübra. Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı bir rekabet var. Yani hiç kimse kimseye tabii ki yarıştırmıyor bir şeyler ama hakikaten çok cici bir ortamımız var radyoda. Tam bir aile ortamı, arkadaş ortamı. Mesela bizim Ezgi Gökçe an itibariyle giriş yaptı. Muhteşem saçları düz, burun yapısı, hafif tonda günaydın bakışı, dudaklar, çene yapısı, gözlerin tatlış bakışı, maşallahı var. Kombinine bakalım, kombini göremiyoruz. Saçlarıyla kapatmış kombinini. O yüzden bizim kızımıza 10 üzerinden 10 veriyoruz yani.

Ay. Sen ve ekibin hazır diyor. Teşekkürler. Ben ve ekibim. Çok güzel bir ekibim var. Sevgili Ayşegül, Nida, Sena, sevgili Ecem ve Ezgi Gökçe. Ecem Gökçe, Ezgi Gökçe kardeşler. Bir de ikizlerimiz var. Sena ve Nida. Ve sevgili Ayşegül, muhteşem görünüyorsun.

Ya bizim var ya Ayşegül. Ayşegül'i ortalığı sen karıştırıyorsun ha. Yemin ederim Kübra'dan bir fotoğraf geldi. Oo. Bu da iyiymiş. Ezgi, yemin ederim en az senin kadar. Hatta kapışır yani %50-%50 kaldım. Kız haklı ama iddialıymış. Bu arada İbo'cum İstanbul'a geliyorum. Senin Düsseldorf'a geleceğin yok demiş. Hangi tarihlerde müsaitsen ona göre bilet alacağım diyor. Oo. Bence sen Ezgi'yi de gör. Ezgi, Ecem, sevgili Ayşegül, Nida ve Sena. Evin ajans bünyemize yeni katılan kıymetli oyuncu model arkadaşımız Pelin içinde bir şarkı. Pelin burada mı? Pelin, ben sevgili Pelin Bensu'ya ona da bir selam yollayalım. Pelin Bensu nasılsın? Sana diyorum ben. Ne kadar güzel ismi var ya Pelin Bensu. Sevgili Evin Kast'ı tercih ettiğin için teşekkürler. Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri. Acaba günün selfiesini yollamalı mısınız Salim abi? Pelin Bensu burada mı? Ses ver. Hadi burçlarınızı yazın, biraz goy goy yapalım ya radyoda. Aşırı derecede çok böyle tatlısınız bugün çünkü. Bu arada Kova burcunun en çok anlaştığı burç sizce hangisi? Kovaların en çok anlaşabileceği burç sizce hangisi? Çiğdem'cim aynen, arayacağım Ali Can'ı. Sevgili Ebru'cum Ali Can'ın numarasını atar mısın canım? Dumanla mı haberleşeyim adamla? Ebru da öğretmen, çok kıymetli hocamız, ona da çok selam. Atakum'da öğretmen. Teşekkürler Semra ablacığım. Valla senden gelen takipçiler varsa selam yollarız. Ama ben göremiyorum şu anda. Aynen, haberin iyisi. Çok güzel beni haber yapıyor, sağ olsun ablacığım. Teşekkür ediyorum. Zahmet etme. Senin en güzel şarkılarını biz paylaşıyoruz. İbo çok oynatıyorsun bizi ya. Çok güldürüyorsun demiş. Teşekkürler. Sabahları radyoyu açmadan günüm güzel geçmiyor. Abi bağımlılık yaptın ya. İbrahim Elden. Bağımlılık yapar. Her sabah İbrahim Elden. Günde iki defa. Tabii tabii, kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni. Boğa burcuymuş Pelin. Oo. Gerçekten boğa mı? Yükseleni ne? Pelin eğer boğanın özelliğini taşıyorsa çok iyi. Ama benim en çok anlaşabileceğim burçlardan bir tanesi de terazi ile yengeçmiş. Çok enteresan ya. Ben terazi ile çok üst düzey anlaşıyorum şu an. Terazi ile tüm frekanslarımız tutuyormuş. Oğlaklar %50-%50'ymiş. Dün bir haritama baktırdım da. Neler çıktı neler, anlatacağım size. Hayır, Gülşen'in bu şarkısını çalmak istemiyorum. Bunu çalmak istiyorum. Haydi bakalım, pindirikseri içiyor muyuz? Herkes pindiriksini kaldırsın. Kaldır pindirikseri. Kaldır. Şekersiz ve glutensiz. Sıfır kalori. Herkes pindirinksini kaldırsın. Kaldır pindirinkslerini. İstanbul. Viyana. Kaldır pindirinksleri. Göremiyorum. Atakum. Burada mıyız? Stuttgart. Burada mıyız? Esenler. Burada mıyız? Boğa'nın şarkısı. Boğa Burcu'nun şarkısı geliyor. Boğa bu şarkının özen taşıyor mu acaba? Boğa Burcu bence tam bu şarkıyı taşıyor. Ama koçların da şarkısı olabilir. Seçilince gel anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana. Aç aç aç aç.

Pindirix olsa da içsem diyor Ayşegül. Canım çekti vallahi demiş. Acaba senin Viyana'ya mı gitmen lazım? Ezgi diyor ki yok ki diyor Veren. Olsa da içsek demiş. Reklam yapacağız ya, Pindirix'leri getir bize demiş. Ezgi doğru. Aç taparsın her santimini, unutmazsın 15 sene, baksana şu güzelliğe. Taş, taş, taş, el ayak çekilince. Kızlar size ne zaman lazanya yapıyorum? Bakın bu arada bugün ve yarın müsaitim, başka müsaitliğim yok. Ya bu akşam yapacağım ya da yok yarın da müsait değilim ya da perşembe günü yapacağım. Çünkü cuma günü Atina'ya gidiyorum. Ondan sonra da zaten Atina'dan sonra, Atina'da büyük sözleşmemizi yaptıktan sonra artık kimse İbrahim Elden'i tutamaz. Allah'ın izniyle her sene ortalama çok ciddi bir anlamlı büyük bir marka ile işbirliği yaptım ama radyo ile alakası yok, bilginiz olsun. Bireysel. Yani keşke radyomda da olsa, söyledim, teklifte de bulundum ama bana bireysel olmak istediler. Acaba ben ünlü müyüm? Ya ben ünlüymüşüm, haberim yokmuş ya. Ali abi var ya hiç söylemiyor. Ali Süzen. Ünlü bir radyocu çalıştırıyorsun, hiç söylemiyorsun Ali abi ya. Afyon'da mısın hala kanka? Pelin diyor ki benim burcum diyor boğa. Yükselen akrep. Vay limine. Ne diyorsun ya? Ay burcu da aslan. Bir selfie atsana, yüz analizi yapacağım ya. Ya şu anlattığım burçlar eğer sende varsa sen sıra dışı birisisin. Bak normal burcu boğa. Yani zaten oradan bir kere 3-0 önde kadın. Yükselen akrep buradan zaten bir zirve yapmış. Ay burcu da aslan. Yani bence bu 3 özelliğini taşıyorsa şeker oranım artar yani. Acaba sana nazar değmemesi mi lazım? Kızım her gün Ayetel Kürsü ile güne başlaman lazım yani. Salim abi sen bir nazar doğası oku kıza. Kübra diyor ki beni yorum yapmadın Ezgi kadar. Neyse canlısını görürsün artık İstanbul'da. Ezgi mi seni canlı canlı görsün? Seve seve bir bak bakayım CC fazla mı diyor. Abo. Bir bakayım hemen. Evet Kübra yorumluyor, Düsseldorf Almanya. Bu arada köpeğin çok güzel kızım. Köpük ismi. Köpük çok çok tatlı. Ha, sen de çok güzelsin. Hemen bakalım, kaş, burun, kulak yapısı, çene ve alın kısmı çok iyi. Saçlar efsane güzel. Dudak yapısı gayet güzel. Bence güzel kadınsın yani. Günün selfiesi için teşekkürler. Bu arada sizler tamamen kendi iradenizle atıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Sonra ben istiyorum olmasın. İbo'cum sen kaç yaşındasın? Ben de terazi burcuyum demiş. Ben 25 yaşındayım. Daha çıtırım, çıtribo. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor. Bu kadar burçla yandın İbo diyor. Aynen Semra ablam. Sana uygun. Arzu geldi. Arzu da İstanbul'a geldi. Arzu ve Oya, onlar da ikiz. Yarım saat Arzu büyük. Bizim Nida ile Sena'da da iki saat. Nida büyük. Değil mi? Aslında sana uygun. Ecem'le Ezgi alakaları yok. Ecem psikolog, kıymetli. Ecem nerede yaşıyor mu bu ya? Kendini cool takılıyor böyle bir havalar falan. Ezgi ne diyorsun bu ablana? Bir triplerde mi sanki son günlerde?

Bu arada benim kıymetli komşum bana kaşarlı patatesli çok güzel bir börek yapmış ya, canım benim. Valla yeni tanıştım komşumla, çok da iyi bir arkadaş olduk. O da dinliyor şu anda, ismimi söyleme dedi ama nasıl hitap edeceğim? Komşu kızı değil mi? Acaba benim komşu kızlarım mı var? Valla buraya yeni taşınmış öğretmen kendisi. Bana çok güzel bir börek yapmış. Valla sağ olsun ya, canım benim.

Yeni gelenleri bir kaydedelim arkadaşlar. Bakın Viyana Teknik. Dünden beri çok kişi geldi. Onları bir kaydedelim. Alican Kirişçi geldi. Kıymetli solistim de geldi ya. Alican Kirişçi. Ekip dinliyor mu seni ya?

Bugün Türkiye saatiyle. Bugün Türkiye saatiyle kaçta bağlantı yapıyorduk? Hiç Ebru'dan haber yok. Ya Ebru'dan var ya, hiç iletişim danışmanı olmaz, yemin ediyorum. Ebru hocamdan sadece öğretmenlik. Allah, Ebru senden sadece öğretmenlik. Dudak değil onlar, iki gizli tuzak. Sevgili Alican, çok kıymetli, çok değerli bir isim. Alican, bizi kimlere dinletiyorsun? Böyle bir hayranların bizi bir dinlesin ya. Alican Kirişçi, burada mıyız? Ses ver. Ya çok bağıramıyorum, sesim gitti dün. Dün bir etkinlikte çok bağırdım. Abi bana çok para verince ben çok bağırıyorum ya. İşte o yüzden bana çok para vermemeleri lazım. Biraz para kazanınca benim yürüyüşüm değişiyor. Vallahi bak, benim para beni bozuyor ya. O yüzden Ali abi bana az az veriyor. Bozulmayayım diye. Ya acaba dünya tatlısı Alican Kirişçi bizi mi dinliyor? Bekliyoruz diyor, aynen. Bir bakış, iki gülüş. Ebru'cum çok teşekkürler. Ben ava giderken avlandım. Dudak değil onlar, iki gizli tuzak. Ben sana çok pis. Hiç bana çekmemişti. Aynen, Çiğdem ablanı hiç çekmemişsin Ebru ya. Şu an o kadar mesaj var ki yemin ediyorum yetişemiyorum. Nazar... Bir nazar boncu alabilir miyim ya? Stuttgart'tan sevgili Deniz geldi. Ben de Ela aracılığıyla dinledim. Ela benim çok yakın arkadaşım.

Çok bağırdım. Abi monitörleri açın diyorum, açmıyorlar. Bağırıyorum, çağırıyorum, monitörden kendimi duyamıyorum. Bu sefer ne oldu? Sesim kısıldı.

Ali abine helal olsun. Sana fazla para vermesin çünkü seni bozar demiş. Hayır ya. Daha biz evin kastla çok büyük işler yapacağız değil mi abi? Bize para lazım. İki gülüşe tavlandım ben ama gider. Hadi bakalım yüz analizleri gelsin. Alican Kirişçi'den de bir selfie alalım. Alican, hocam şöyle bir yakışıklı bir fotoğrafınızı atın. Bir yüz analizi yapıyoruz radyoda şu an. Çiğdem sen de at. Ebru'dan da alalım. Hemen bakalım. Salim abi sen de at. Kral oflu 61,5. Güzel yüreklim benimle.

Acaba Pelin Boğa burcu, yükselen Akrep, Ay burcu Aslan, o da mı selfie atmalı? Ha, klipten bir tane fotoğraf at bana Salim abi, bakın ne çekiyorsunuz. Aşık olmaktan mı söyle, aşk... İbocum ya ben çok aşık olan birisiyim demiş. Çok mutlu oluyorum aşık olunca diyor. Hülya hoş geldin. Ol güzelim, ne kadar güzel işte. Bunda ne sıkıntı var?

Zencefil, limon iyi gelir demiş. Ya var ya Alican hocam, nasıl besleniyorum bir baksan bana. Dersin ki vallahi İbrahim, hani bunun üzerine tanımam yani. Evet, Evin Kast Salim abiden harika bir selfie geldi. Yine harika bir bakış. Sert bir bakış. 61,5. Sen bu karizmayla nasıl evde kalıyorsun be? Kaldım sende. O kadar çok fotoğraf var ki şu anda. Ebru'dan güzel bir fotoğraf da geldi. Ama bizim Ebru değil, bu başka Ebru. Semra Sima, çok şık bir şapkası. Yazlık bölgesi. Burun yapısı, göz ve çene, dudak. Ah kızım çok. Hala 20'sinde, hala muhteşem görünüyorsun ha Semra Sima. Şimdi düşünürsün kaşını gözünü, hayalleri... O kadar güzel selfiler var ki bugün yüz analizi. Acaba Alican yine karizmatik mi görünüyor? Saçlar, şekil, yüz yapısı ve muhteşem bakışıyla Alican Kirişçi yine imzayı atmış valla. İbocum beni de yorumla. Ceyda ben. Güzel miyim sence? Çok güzel görünüyor. Burası bizim yazlığımız. Birazdan denize gireceğim. Karpuz peynire gel demiş. Çok severim. Çarşı pazar karıştı yemin ediyorum. Semra abla, çarşıyı pazarı karıştırma. Kulaklık kulağımda çarşıya gidiyorum. Ah İbocum ah, gerçek aşkımı hisseden olsa aslında yaşayacağım da hisseden yok demiş. Asılı kaldın sen. Allah Allah. Birsen hocam geldi. Aa. Teşekkürler. Estetik doktor, hoş geldin hocam. Aa. İbocum bizim gruba yazmışlar, İbrahim Elden yayında hemen geldim diyor. Teşekkürler, aynen kızlarım benim çok iyi o konuda. Çok çalışkan bir İzmir güzelleri geldi hemen İzmir. An itibariyle biz geldik. İbo'nun meleklerine ve Makarayız Biz grubuna da selam diyor İzmir güzelleri. Orada da 12 kişiyiz İzmir güzellerine. Şimdi benim İbo'nun melekleri diye bir WhatsApp grubum var. Sevgili Bircan'a çok teşekkürler, Nuray ablama. Her zaman dinler ve dinletirler. Sevgili Çiğdem ve sevgili Figen'e. Sonra İzmir güzelleri var. Onların tek tek isimlerini birazdan... Oradan biraz kalabalık. Ve Makarayız Biz grubu var. Orada çok tatlılar. Valla bizim WhatsApp grupları şu anda radyo reytingde çok üst seviyeye çıkarttı. Acaba bir Atakum grubu mu kurmamız lazım? Alican hocam ne diyorsun? Yani Samsun, Atakum... Bafra pidesi grubu mu kurmalıyız?

0: Acaba Bafra Pideleri diye bir grup mu kurmalıysa? İbo'nun Bafra Pidesi.
1: Acımı görür gibiyim ben aslında. Sen acılara bile gülemiyorsun.
0: Bugün diyor malum diyor emekli maaşı alacağım diyor. Oo.
1: Durduğun yeri bile...
0: Vay be Semra abla. Artık yeriz o paranı kız. Bugün emekli maaşını alanlara da günaydın.
1: Bütün ömrüm boyunca kaderime ağladım. Tükendi genç yıllarım. Bırak eskisi gibi olalım.
0: Allah. Sen merak etme. Alican o mesajı aldım hocam. Acaba güzel sesli Alican Kirişçi şarkılarıyla mı ön planda? Şimdi Samsun Atakum'da Alican Kirişçi ve sevgili Ebru ve sevgili Çiğdem aracılığıyla bizi dinleyenler bize WhatsApp'tan yazabilir misiniz? Artı 43 660 130 19 79. Ezgi, Ayşegül, Nida bizim WhatsApp'a gelebilir misiniz lütfen radyonun kızlar? Oradan daha hızlı okuyorum çünkü WhatsApp'tan yazışmaları çok kaçırıyorum.

0: Şu an WhatsApp'ı görseniz, benim WhatsApp, radyonun WhatsApp'ı, yemin ediyorum. Yani o kadar yeşil ki tek tek hepsini okuyacağım. Abi bugün ekstra iyisiniz ya. Bugün muhteşem bir paylaşım oldu. Bugün radyoda bir reyting akışı var. Anlatamam yani. Hülya diyor ki beni de yorumla İbo'cum. Çok tatlısın. Çok teşekkürler. Asuman hoş geldin. Atakum hastasıyım. İki kez Atakum'a gitmiş bulunan biri olarak çok seviyorum demiş Semra Sima. Selam İbo'cum, beni de yorumlar mısın Kadriye? Tabii ki. Gözler yeşil. Burun yapısı çene ve dudak kısmı çok güzel. Kulaklık kulağında. Saçlar kıvıl kıvıl. Çok güzel görünüyorsun maşallah. Beni de WhatsApp grubuna alabilir misin İbrahim'cim demiş. Hangisine istersen. Nine. Onu maalesef alamıyoruz. Parçalarlar beni vallahi. Ya bir tane şarkı var ya. Ben senin olduğun her yerde yeşillenirim diye. Neydi o şarkının ismi? Ben senin olduğun her yerde yeşillenirim. Artık öyle diyorsun. Çıkıyor zaten şarkı. Evet ya, çok cici bir şarkı. Bu arada ara sıra bana güzel mesaj gönderen siz kıymetli dinleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Alican Kirişçi ile birazdan konuşacağız. Buradayız ve dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Melek diyor ki ben de dinliyorum. Seda'nın selamı var. İbo'cum evet, Ezgi Gökçe geldi radyonun WhatsApp'ına. Aynen, süpersin canım benim. Hemen Ayşegül'ü de alalım. Nida'yı da alalım. Ecem nerede? Ezgi buradan yazın ki ben daha hızlı okuyayım canım. Güzelim, daha hızlı okuyorum buradan. Çünkü radyonun WhatsApp'ı benim için daha kıymetli. Tüm arkadaşlar oraya alayım. İzmir güzellerini de buraya alayım hemen. Viyana Teknik, şu arkadaşlarımı bir kaydedin ya. Abi patron tatilde diye bunlar çalışmıyor ya. Ayşegül, Nida ve sevgili Ecem, sizi de böyle alayım. Radyonun WhatsApp'ına gelin lütfen.
1: Hani beni çok seviyordun.
0: Aynen, buradan daha hızlı okuyorum çünkü. Yere, göklere koyamıyorum. Çok çalışıyor Ecem demiş Ezgi. Aynen ya, şu G kasayı alsın kız, bizi de kurtarsın. Abi bu kadar insanın psikolojisi bozuk mu ya? İbo'nun melekleri WhatsApp'a gelin, radyonun WhatsApp'ına daha hızlı okuyorum oradan lütfen. Tüm arkadaşlarımı WhatsApp'a bekliyorum. Hülya Yazgan'ı da WhatsApp'a bekliyoruz. Aynen, Hülya'ya tüm arkadaşlarımı, bana yazan. Çünkü inanın 3 tane yerden WhatsApp'ım açık ya, oradan okuyamıyorum. Tek WhatsApp radyonun WhatsApp'ı, oraya gelin lütfen. Artı 43 660 130 19 79. Herbalife'la 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım Antalya'dayız. Acaba kampta... Çok güzel söyleşiler, çok güzel programlar sonrası eğlenecek miyiz Hülya? Hülya eğlenelim ya. Vallahi çok ihtiyacım var vallahi bu aralar. Ben senin olmadığın her yer... Hülya Sinem'e de söylesene, o da hemen İzmir. Bu arada benim İzmir'e çok acil gelmem lazım vallahi. Biraz makara yapmamız lazım. Bugün benim günüm... Geldik diyor. Evet arkadaşlar, kaydedelim numarasının sonu 35 ile biten. Bir isim alabilir miyim numarasının sonu? Aynen, bizim Nida da geldi. Arkadaşlar bu isimleri kaydedin, bak karışacak lütfen. Numarasının sonu 75 ile biten. Ben de İzmir'e geleceğim diyor. Bir isimleri alayım hemen çünkü hepsi karışacak. Radyonun şu anda birisi bana yardımcı olması lazım. Radyonun WhatsApp'ı çökecek çünkü birazdan. Tüm isimler karıştı. Bunların hepsi yalan dediğinde inkar ettin ama ben... Numarasının sonu 75 ile biten dinleyicimizin ismini hemen alalım. Sana verdim son nefesimi, para bile etmedim. Başardık diyor. Ben de İzmir'e geleceğim diyor. Evet, Ezgi Gökçe'yi de kaydedelim. Ezgi muhteşem bir öpücükle bizlere günaydın öpücüğü yollamış. Çene yapısı, gözler çok güzel. Burun yapısı, bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kreme seni Dilara'yla ben tanıştırayım vallahi. Harika bir siyah kombiniyle bugün. Acaba seni de İzmir'e mi götürsem? Numarasının sonu 30, 22, 11. Bunları kaydedin arkadaşlar. Çünkü ben isimleri göremeyeceğim çünkü. Yok yok, ben Ali abi direkt yazmam lazım ya. Çünkü patrona yazmadan bu iş olmuyor abi. Bizim ekip çalışmıyor. Hainburg'dan Nedim abiye de bir günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Benim.

Toplantıları çok iyi oluyor. Çok katıldım demiş. Aynen ama Hülya Yazgan'la katılman lazım sevgili Semra. İzmir Çiğli'de ofisi. Bugün benim Nida Kral'ı da kaydedelim. Nida'cığım süpersin sen de. Usta ellerde, elmas gibi işlenirim. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir kahve almaya gideceğim.

Ya ben diyor haftaya Alaçatı'ya gidiyorum demiş. Ezgi sen de var ya ama. Acaba önümüzdeki hafta ben de Antalya'ya mı gitmem lazım? Hadi bir kahve alıp geliyorum hemen. Mesajınızı az sonra okuyacağım.

0: Birazdan Alican Kirişi canlı yayın alacağız 6 dakika sonra. Saat başında dedim güzel bir slow şarkısı var. Bilinmezler Allah'ım ben. Ebru bana dinletti ilk gün, dedi İbrahim nasıl, dedim çok güzel ya. Vallahi hemen Alican Bey'i dedim hemen canlı telefon bağlantısıyla bir sevenleriyle buluşturalım. Sevgili Alican Kirişçi Bilinmezler not alın. Hani YouTube'da ya da Spotify'da da bence çalma listenize ekleyin kıymetli dostlar. İbocuğum dün Büyükçekmece tanışmıştık. Hatırlayabildin mi diyor. Rümeysa evet nasılsın? Bu arada Burcu arkadaşım çok beğenmiş seni diyor. Teşekkürler. Beğenmiş derken? Date anlamında mı? Hayır be. Ne işim var benim? Abi ben işimde gücümdeyim. Ne olur böyle şeylerle kafamı karıştırmayın. Abi yazmayın bana ya öyle şeyler. Ben çünkü çok böyle çekingen ve utangaç bir çocuğum. Sen. Hayır beğenilmek çok güzel ya. Yazsın yazın yazın hiç sorun değil. Espri yapıyorum. Kafanıza göre takılayım. Benimle her türlü makara yapabilirsiniz.
1: Beni kalbimden vuranlar var ya. Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak.
0: Vallahi daha kahvaltı yapmadım. Shake'imi içiyorum şimdi. Sabah aloe vera ile suyumu içtim. Çok da iyi geldi. Hülya bu konuda çok iyi ya. Hülya Yazgan'a bir alkış. Çok iyi bir koç. Herbalife ailesi İzmir Çiğli Hülya Yazgan. Instagram'dan takip alın lütfen Hülya Hanım'ı. Valla benimle çok ilgileniyor. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi beslenme koçu. Takdir ediyorum.

Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Aranızda beni takip etmeyen var mı? Bakayım. Evet. Teşekkürler. Alican Bey takip aldınız mı? Alican Kirişçi. Tamam. Ben de edeyim Alican'ı. Alican'ı sevenler takip aldım Alican'ı. Zaten ediyordur. Acaba Alican'ın arkadaşı benim de mi arkadaşım olmalı? Sedef diyor ki ben de alayım. Tamam. Allah razı olsun. Allah yerinizi kabul etsin. Çok iyi ya. Ya. Özlem diyor ki ben geldim. Hey yo. Ne haber İbocuğum? İyiyim canım sen. Bircan geldi. Anka Premium Event. 18'inde beni Almanya'ya davet etti. Sağ olsun. Anka Premium Event. 18 Eylül'de İbrahim Elden Stuttgart'ta olacak. Nuray ablamın oradan güzel bir yayın da yapacağım var. Southside Piercing. Cumartesi günü 19'unda yaparız Nuray abla, olur mu? Setup'ımı getiririm. Siz daha benim çok kıymetlimsiniz. Sizi seviyorum valla. Sevgili Nuray. Sevgili Bircan. Ondan sonra sevgili Fatma. Çiğdem ve Figen. Onlara da kocaman öpücükler. Boynuna can karam. Anladım sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam. Çok güzel bir şarkı ya. Ben bu şarkıları seviyorum. Peki Alican Kirişçi'nin şarkısını dinlemeye hazır mısınız? Bir bilinmezleri bir dinleyelim mi? Acaba bilinmezlerin şarkısını bakalım kimler beğenecek? Ben çok beğendim.

0: Ve çok güzel bir şarkı ya. Alican Kirişçi. Çok güzel, hoşuma gitti şarkı. Ebru'ya dedim ki, Ebru dedim, ne güzel bir şarkı. Alican hocam, hemen canlı yayını alalım dedim. Alican Kirişçi, kocaman selamlar, günaydın. Ne kadar güzel bir şarkı, Bilinmezler.
1: Harikasınız hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Siz de öylesiniz. Canlı yayına hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun. Beğendiyseniz ne mutlu.
0: Vallahi çok beğendim. Çok güzel, naif. Hoşuma gitti. Tam bir yol şarkısı. Ben şimdi bunu öyle bir nasıl yapacağım? Viyana'da, arabamda,
1: evet,
0: hafif tonla, Salzburg'a gidene kadar dinlerim. Nasıl?
1: Hafif bir overthink, hafif bir sorgulayıcı. Güzel oluyor, evet, arkada.
0: Gerçekten çok iyi ya.
1: Şimdi, sizler nasılsınız bu arada? Enerjiniz mükemmel. Herkese çok selamlar.
0: Hocam daha enerjim %10'u. Ben biraz böyle bu sene çok çalıştım. Festivallerde çok bulundum. Şimdi Eylül'de bir iş aldım. O da Allah izin verirse tam 4 ay sürecek.
1: Aa, mükemmel.
0: Şaka mı ya? Şaka mı ya? Ya bir tane biraz... GK'sı almam lazım da onun parasını biriktiriyorum.
1: Ne güzel. Umarım en kısa zamanda ulaşırsınız.
0: İnşallah bu iş bitsin, ulaşacağım. Sevgili Alican Kirişçi, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bilinmezleri konuşalım. Ne zaman çıktı bu Bilinmezler?
1: 2025'te çıkardım. Hı-hı. 2025'te o sıralar biraz içsel olarak, hani içe dönüş boyu kendimdeydim yani. Bir böyle bilinmeyenlerle ilgili konuşmak istemiştim. Böyle bir kelime buldum. Bunun üzerine de bir şeyler yazdım. Yani takdir sizin tabii, anlatabildiysem ne mutlu bana.
0: Çok da güzel. Aynı zamanda tabii ki kendin de çalıyorsun. Tabii, o güzel güçlü sesinle. Ben böyle güçlü sesleri seviyorum ya, böyle naif ama dinleyiciye böyle huzur veren, mutluluk veren sesler. Çok da tatlı bir de klibi var şarkının YouTube'da.
1: Evet, kendi aramızda çektik. Yani aslında ben böyle tek çekim istiyordum. Hatta arkadaşım var, Yunus, Danso Felana diye bir dans kursu var. Kendisi sokak danslarıyla ilgileniyor. Hayır dedi, bu şarkıya ben sorumluluğu alıyorum dedi. Bu şarkıya güzel bir klip çekmek istiyoruz. En azından böyle bir arada olalım. Tatlı bir şey olsun. Tamam dedim. Yoksa ben böyle tek çekimde halledecektim. Sahili, Atakum sahilini biliyorsunuz.
0: Bilmez sıkıntı miyim ya, Atakum sahili. Abi çok güzel Atakum ya. Vallahi çok güzel.
1: Çok güzel bir aurası var. Umarım hak ettiği böyle kaliteyi bulur yakın zamanda. Çünkü gerçekten orası hem bir tatil beldesi, hem bir emeklilik yeri, her şeyi barındıran bir yer.
0: Emekli olunca oraya gideyim.
1: Çok mantıklı bu arada.
0: Çiğdem'in dairesini alayım. O gün balkonunda yayın yapıyorum Çiğdem'in. Diyorum ki, evet, Çiğdem bak, senin dairene şey kattım, fiyatı arttı buranın. Sana o gün müsait olamadın, yoksa var ya çok güzel. Orada senin canlı canlı konuk almak isterdim vallahi.
1: Ben de çok isterdim. O yüzden de kusura bakmayın bu arada. Çok
0: ya, olur mu, estağfurullah. Bir daha geleceğim ben. Bir
1: ne daha zaman istersiniz.
0: Aynen,
1: ne
0: Çiğdem anahtarı bıraksın o Almanya'ya gittiğinde. Ben gelirim. Tabii. Balkonu çok beğendim onun.
1: Bir ara beraber müzik yapalım balkonda.
0: Vallahi öyle yapalım ya. Ama Ebru'yu çağırmayalım hocam. Niye biliyor musun? Ne biliyor musun niye?
1: Efendim neden? Ama çok kıymayalım ya.
0: Hayır, hayır, neden de?
1: Tamam, neden ama?
0: Gelir çünkü. Gelir diye çağırmıyoruz. Ebru ya, bizim canımızla çok seviyoruz. O gelmeden
1: olur. Çok kıymetli bir insan. Çok enerjisi yüksek. O da güzel bir arayışlarda ve farkındalığı çok yüksek bir insan. Hani beraber şu an dersleri yapıyorduk. Ebru
0: o da
1: hocam,
0: müzikle uğraşıyor.
1: Tabii yani Türk sanat bilgisi çok muazzam zaten. Şu anda da zaten Abdullah Hoca ile beraber çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Abdullah Hoca'yı da biliyorsunuzdur.
0: Biliyorum, biliyorum. Çok selamlarımızı iletelim. Evet. Şarkı çok güzel, selamlar. Klip güzel. Dinleyicilerimiz için klip izlemek isteyenler, Alican Kirişçi lütfen hemen YouTube'a yazın. Spotify'dan ya da şarkıyı her yerden bulabilirsiniz. Tüm dijitallerde bulabilirsiniz. Çok güzel. Yani peki projeler gelmeye devam edecek mi Bilinmezlerden sonra? Bizi ne bekliyor?
1: Tabii iki bestem daha mevcut. Fakat biliyorsunuz şu an birazcık, şimdi buralara da çok girmek istemiyorum ama yapay zeka çok hızlı ilerlediği için ben daha kaliteli, daha kendimi anlatabildiğim bir şeyler üretmek istiyorum. Bunun için de ev, hani home studio tarzı bir şey kurmak istedim. Şu an o aşamalardayım. Home studio'yu kurduktan sonra daha en azından hani kendi bağımsız bir şekilde bir şeyler üretmeye devam edeceğim. İstiyorum da, çünkü hani dünyaya bence bir şeyler bırakabilmeliyiz.
0: Süpersin gerçekten. Sosyal medya üzerinden sevenler nasıl ışık hızıyla ulaşabiliyor sana?
1: Instagram'dan alican.krsc'den ulaşabilirler.
0: alican.krsc.
1: Evet.
0: Ne güzel. Süpersin vallahi hocam. Senin burcun ne? Alican.
1: Ben boğa burcuyum.
0: Ya bu
1: Konuşurken de duydum sizleri. Boğa burcuyum
0: ya boğalar ya. Ah boğalar, vah boğalar. Çok iyisiniz.
1: Duygusal boğalar, evet.
0: Tabii canım, çok duygusalsınız yani. Çok ya, çok iyi ya. Ya süper. Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Can Kirişçi ile konuşuyoruz. Kendisi Atakum'da çok da içten doğal ve çok sevilen bir sanatçı. Aynı zamanda yaptığı müziklerle
1: Çok
0: konuşuluyor.
1: sağ ol.
0: Çok özel bir de hayran kitlesi var. Çok onu da duydum. Böyle
1: Aynen.
0: gerçekten Atakum'da ve Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriniz de var. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz size
1: Çok
0: bu
1: teşekkür ederim.
0: projede bir selam verip bir hayırlı olsun demek istedik ya.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Sizin de enerjinizi çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Her
1: Onur
0: zaman
1: duyuyorum.
0: daha yüz yüze görüşeceğiz. Hatta
1: Mutlaka, lütfen.
0: bir gün radyoma gelin. İstanbul'a gelmiyor musun abi?
1: İstanbul'a gelirsem sizi rahatsız ederim o zaman.
0: Aa, İstanbul'da gerçekten ben de çok güzel bir Ataköy'de muhteşem bir hem böyle o home stüdyo dediğin ya işte onun hayalini yapıyoruz. Tadilatın bitmek üzere. Gel abi orada müzik yaparız.
1: Çok isterim. Mükemmel. Gerçekten
0: Harika
1: çok
0: bir YouTube
1: isterim.
0: odası yapıyorum. Var ya çıldıracak millet. Ha,
1: Takip gibi.
0: böyle bir akıllı oda olamaz. Müthiş bir akıllı stüdyo yapıyorum. Yani o
1: Çok iyi hocam.
0: evet.
1: Umarım biz de yapabiliriz. Vallahi
0: Perdelerim
1: çok
0: bile akıllı yani.
1: özendim.
0: O da.
1: Çok özendim Şahin Bey'cim.
0: Bütün paramı oraya harcadım ya, yemin ediyorum. Son günlerde kazandığım paranın üçte ikisini stüdyoya harcadım ama benim geleceğim olsun, hiç önemli değil.
1: Kesinlikle. Yok, o
0: Peki.
1: enerjinizle bu kapasitenizle geri dönütünü alacağınıza inanıyorum zaten efendim. Yani harikasınız. Teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkürler. Ali Can Kirişçi, iyi ki varsınız. Canlı yayında konuştuk. Var mı
1: Sizden
0: mesajınız buradan son olarak?
1: herkese çok çok çok selamlar. Umarım kalplere dokunmuşumdur. Yani küçük de bir hani 3 dakika 52 saniyelik bir parça ama bir şeyler anlatmaya çalıştım. Herkes umarım en güzel günlerini, en güzel zamanlarını yaşar bundan sonra. Herkes çünkü hak ediyor. Yani teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Yani
0: teşekkür
1: çok çok da
0: ediyoruz.
1: selam söylüyorum herkeslere.
0: O zaman bir şarkımızı şimdi radyo dinleyicisiyle bir kez daha buluşturuyoruz. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Hocam. Çok sağ olun.
0: Saygılar, bay bay.

Alican Girişçi teşekkürler. Atakum'a geldi şarkı. Hadi o zaman kaldır kolları. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Aranızda beni hala takip etmeyen var mı? Çok ayıp o zaman. Hadi takip alın. Bir kalp atın. İbrahim Elden TV. Sinemalarda. Makarayız biz. Burada mıyız?

Kıymetli dinleyenlerimiz, Ataköy Marina Arena'da resmen konser şöleni başlıyor. Eylül ayında en çok sevilen sanatçılar, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan önemli isimler ve çok özel bir, benim de çok yakın ailecek derken benim annem kardeşim değil tabii. Sevdiğim çok kıymetli böyle bir aile var. Rus ailesi, Moskovalı. Benim çok sevdiğim dostlarım. Onların abi kaç metreydi ya onların yatı? Onların yatında özel izleyeceğiz Anima'yı. Ve gerçekten benim için çok heyecanlı olacak. Orada zenginlerle uğraşacağım. Onlara hoş geldin, beş gittin, buyurun burası sizin yeriniz. Sizi VIP'ye alalım, locaya alalım bilmem ne. Acaba ben o gün bahşişlerden alacağım para... Acaba bana çok yüksek para mı gönderecekler? Nerede ya? Keşke olsa ama olur. Ezgi diyor ki, Ezgi nerede ya bizim? Ezgi Gökçe değil, diğer Ezgi. İbocum günaydın, ben Ezgi. Sıradaki parçayı bana darman dersen beni mutlu edersin demiş. Tamam. Saliha'nın selam var demiş. Şimdi bizim Ezgi'ye makarayız, biz Ezgi geldi. Oo, Ezgi ne hazırladın kız öyle? Muhteşem bir... Karışım hazırlamış. Hadi bir tane de bana getir. Kapıya bırak. Ya benim çok kıymetli komşularımdan bir tanesi aynı zamanda sevgili Ezgi ile Ecem. Ecem psikolog. Ezgi de gerçekten muhteşem bir sosyal medya uzmanı yani. Sosyal medyada vereceksin abi sosyal medyayı bu kıza. Uçuracak.

Bu arada bilinmezleri çok sevdim, listeme aldım, bayıldım diyor Ezgi. Çok iyisin. Ben seni Instagram'dan takibi aldım, sen de beni al demiş. Dur bakayım, alayım bakayım. Şöyle telefonumu getireyim. Evin kas, senin mesajını göremiyorum ya. Salim abi. Salim abi diyor ki radyoya WhatsApp'ına bak yazmış. Bakayım. Abi bugün çok mesaj geldi şu an. Çok altlarda kalmıştır. Dur bakayım. Ayşegül teşekkürler sevgili Ayşegül Kral'a. Ayşegül'ü de kaydedelim. Şenol abime de bir günaydın diyelim. Kral hoş geldin. Kanka iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum. Güzel çalışmalar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. En güzel şarkıları da armağan.

tüp mideyle böyle oldum demiş. Vallahi Semra Hanım maşallahınız var gerçekten. Semra ablam tığ gibi olmuş vallahi. İbocuğum ben sürekli dinliyorum. Radyoya ilk kez mesaj atıyorum demiş. Çok sağ olun. Ayağa kal. Züleyha Hanım geldi. Çok teşekkürler sevgili Züleyha. Az önce yayınınız keyifle dinledim demiş. O kadar emek verdi ki yolu açık olsun demiş. Ne kadar güzel ya. Canım Ali canım. Verdiğin bu güzel emekte, bu güzel yolda başarıların daim olsun diye Züleyha Hanım. Acaba Züleyha Hanım Atakum'dan mı? Arkadaşlar bu isimleri kaydedin. Bugün bizim Viyana Teknik var ya, sınıfta kaldı yemin ediyorum. Acaba Boğa Burcu sevgili Pelin harika bir selfie mi yolladı bize?

Sevgili Pelin, Boğa burcu, yükselen Akrep, Ay burcu Aslan. Saçlar inanılmaz güzel. Burun yapısı, çene ve dudak yapısı, göz kısmı. Kaşık kızım çok güzelsin ya. Kombinine de bayıldım. Kombinin de çok güzel. Her şeyim oldu. Acaba senin vize sorunun var mı? Uzanmaz, yavaş atmaz, seni gördüm. Abi Boğa burcu, yükselen Akrep. Şaka mı ya? Her yerde bulamazsın böyle. Senden başka yok ki kimse. Kör olsun baksa bu gözler. Sardım seni tatlım, bırak. Ya Murat Erdatlı, sen yine nereye gidiyorsun ya? Murat abim. Hiç usanmaz, yavaş at. Emine ablama da çok selamlar. Murat Erdatlı kıymetli büyük annemize de çok selam. Ellerinden öpüyorum o güzel aileye, sevgiler. Bile. Günaydın kanka, iyi yayınlar diliyormuş. Ha, bu Murat abinin fotoğrafı bir önceki yayıncıya gelmiş. Ben de sandım Murat'ım bana selfie attı sandım. Benden de selamlar Ali Can'a demiş Çiğdem. Vallahi mesajları yeni görüyorum çünkü o kadar çok ki 33 tane daha okunmamış mesaj var. Abi bugün reytingler inanılmaz yüksek. Pindirings zamanı o zaman. İbrahim Elden Pindirings'le daha mutlu, daha heyecanlı. Ebru'yu da kaydedelim. Ali Süzen, Ali abi şu olaya bir el atar mısın bugün? Vallahi bugün yaklaşık 100'e yakın katılımcı var. Yeni arkadaşlarımız var. Bizden de Ali Can'a çok selamlar. Süper bir ses demiş. Aynen Ebru. Ebru hocam, seni niye çağırmıyorum İstanbul'a biliyorsun değil mi? Gelirsin diye. Ali Can Kirişi diyor ki bana mesaj atan herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Ne güzel ya. Hep acı rüzgar. Ey aşk. Hadi. Sevgili Şengül geldi. Şengül hoş geldin. İstanbul'da mısın Şengül? Neredesin? Türkiye'de.

Artık şu içeceği biri bana yollasın diyor Ezgi. Ezgi söz hemen sana yollayacağım. Acaba bu arada lazanyayı ne zaman yapıyoruz gençler? Evet, dinleyicilerimiz mesaj atıyor. Ali Bey, Ali Süzen'e mesajlar. Viyana Teknik bizi neden kaydetmiyor diye bir sürü mesaj var. Bugün aşırı yoğunluk var arkadaşlar. Çünkü yetişemiyor, ekip yetişemiyor Ezgi'cim. Acaba Pelin şu an çok mu mutlu? Bence Levent Yüksel'in Bir Daha şarkısını kime yollayalım? Levent Yüksel Bir Daha. Arkadaşlar bu şarkıyı hangi burçlara yollayalım? Hangi burcun şarkısı? Bir Daha, Bir Daha hangi burçlar acaba? Sakarya'dayım demiş. Acaba benim Sakarya'ya mı gelmem lazım? İbocuğum en güzel Pindinix'i ben içeceğim. Pindinix güzeli ben olmalıyım demiş. Vallahi bilmiyorum, Melda var. Ona ondan sonra bizim Ezgi var. Güzeller yarışıyor vallahi. Bir daha kadın mı kız mı, tövbe bir daha. Lazanyayı perşembe yap demiş. Affet. Tamam, perşembe yapalım. Makarayız biz o zaman, perşembe günü lazanya yapıyorum size.

Şimdi Esenler'den bugün yayınımı gerçekleştiriyorum. Ataköy'deki çok güzel, böyle muhteşem şu anda tadilatım. Ama dediler bana aylar önce, Eylül'ün sonunu bulur dediler. Ben çok tez canlıyım. Hani bir an önce hemen oturmak istiyorum ama olmuyor işte. Her şey benim istediğim gibi olmuyor bu hayatta. Sen harikasın hocam demiş. Herkese çok selam. Alican Kirişçi ne demek dostum ya. Her zaman. Acaba Alican beni Instagram'dan takip aldı mı? İkizler diyor. Her zaman bir daha der demiş. Acaba Oğlak kadınlarının şarkısı mı? Oğlak erkeklerinin şarkısı mı? Selam, ben Sevcan. Çok seviyorum seni ya. Sabahları hep radyoyu açıyorum demiş. Makarasın demiş. Yavrum geldim. Ver elini ayağını diyeyim. Tırnağım bile olamaz. Ben değil. Akrep diyor. Onu kim diyor diyor. Akrep. Akrepler her zaman der. Kapıyı aç ne olur gireyim. Aklımı aldı başımdan. Oldum eşim ben. Terazi demez mi yani?

Çok güzel şarkılar var ya. Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayınımız devam ediyor. Selam İbocuğum, ben de Hülya. Bugün ne kadar çok Hülya var ya. Günaydın, iyi sabahlar diliyorum demiş. Beni de yorumlayabilir misin demiş. Tabii ki. Neyini yorumlayacağım? Takibe tabii ki aldım demiş. Hemen Instagram'dan takip edenleri bir göreyim. Ben de geri bildirim yapayım. Ben çünkü çok severim böyle beni takip edenleri. Ben de takip etmeyi severim yani. Alacaksan al canımı hemen. Hangisi günah, hangisi sevap. Evet sevgili Mehtap, Alican, Ezgi, Rümeysa, Begüm, Sibel, Özlem, Sevinç, Tuğba, Alya, bu seveni takip alanları okuyorum. Kübra Nur. Bu neymiş? SBR bilmem ne. Sabriye mi? Gezdim, dolaştım, zar zar, ulaştım derken kayboldum ama. Aa, Ezgi Gökçe de almış. Alayım mı acaba Ezgi? Aldım aldım. Böyle buluruz bir çam. Ya Ezgi çok komik ya. Bir de Instagram'da şu var. Mesela birisini takip alıyorsunuz ya. Bakıyorsunuz 110 tane beğeni var mesela. Şey var. Fotoğrafı var. Ben onu takip alıyorum ama göremiyorsunuz. Çünkü sizi şey yapmıyor. Sizin fotoğraflarınızı. Mesela o insanları ben engelliyorum ben. Ya çünkü Instagram'ı kullanmanın bir heyecanı var ya arkadaşlar. Bunu güzel kullanmanız lazım. Evet, İbrahim Elden TV Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Teşekkürler Şeref abi Mersin'den. Şeref abi 30 Ağustos'ta Mersin Erdemli'deyim. Gel artık taşucuna diyor. Erdemli ile taşucu kaç dakika mesafesi? İbo seni özledik vallahi oraya. Erdemli'ye geleceğim. Erdemli Belediyesi'nin güzel bir konseri olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İbrahim Elden Mersin'de olacak. Sahne sunumunda olacağım. Gerçi önce Kırıkkale'ye gideceğiz. 29 Ağustos'ta Kırıkkale'deyim. Arkadaşlar çok özel bir köyde sunum yapacağım ama çok zengin ailelerin bir arada olduğu bir köy. Bu sunumu kim yapar diye kendi aralarında konuşmuşlar 2 hafta önce. Önce iş başka bir arkadaşıma gidiyor. Arkadaşım diyor ki İbrahim Elden'den başkası bu düğünü, yani bu düğün diyorum yani bu derneği sunamaz demişler. İbrahim Elden hem parayı seviyor hem de paralı adamları seviyor. En azından bu çocuk bunun hakkını verir demişler. Ondan sonracıma böyle sağ olsunlar 29 Ağustos'ta sevdim, çok güzel bir seveni, köy derneğine gideriz vallahi. Gidelim bakalım. Ondan sonra oradan da arabayla Ankara üzeri Mersin'e geçeceğim arkadaşlar. Önce Adana. Adana'ya uğramam lazım. İşlerim var Adana'da. Adana'da çok kıymetli, benim çok sevdiğim dostlarım var. Onları bir göreceğim. Oradan da Mersin'e geçeceğim. Ha, bu yolculukta bana eşlik etmek isteyen birileri varsa buyurun gelin. Artı 43 660 130 19 79. Teraziden önce yükselenim ne demiş? Terazi mi senin akrep mezgi anlamıyoruz ki. Onu kim diyor diyor. Onayladım diyor. Ha aynen okey. Ezgi çünkü bazı mesela ablan onu yapmış Ecem. Bir baktım Ecem şey kendi kendine böyle takip ediyoruz ya böyle 20-30 fotoğrafı var ama şey askıda kalıyor. Askıda ekmek. Ecem'in son turları ya. Ecem'i çıkartacağım listeme. Acaba Ecem eskisi gibi mutlu değil mi?

Evet sevgili dostlar, ara ara paylaştığımız güzel şarkılardan bir tanesiyle devam edeceğim. Şimdi güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı bir dinletmek istiyorum ya. Biraz daha enerjimizi çok yükseltmek istiyorum. Yani bu bana gel, şu enerji bana göre değil abi. Daha hızlı olması lazım şarkıların. Yani daha hızlı ne olabilir?

Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'daki tüm marketlerde bulabilirsiniz. Pindirings soğuk için. Çileklisi çok güzel. Hibiskuslusu çok güzel. Limonlusu çok güzel. Beyaz şeftalisi ayrı güzel. Pindirings Viyana'da tüm marketlerde.

son. Ya sevgili Zehra Hanım'ın mesajını yeni gördüm ya. Zehra Hanım hala dinleyebiliyor musunuz yolda? Eğer dinliyorsanız sevgili Maya, sevgili Zehra Hanım için günün şarkısını yollayacağım. Bugün aşırı böyle reytinglerimiz inanılmaz güzel. Hem Instagram'dan hem WhatsApp'tan mesajlara yetişemedim açıkçası gerçekten. Okunmamış çok mesaj var. Ama radyo gerçekten bugün enerjimiz de çok keyifliydi. Bizim günün şarkısını da şöyle bir video çekip gönderelim ya.

en güzel şarkısını Büyükçekmece'den Zehra Hanım, sevgili Maya ve tüm sevdikleri için geliyor. Güne güzel bir şarkı bırakır mısınız? Acaba hangi şarkı olmalı? Güzel bir gün diliyorum. Gününüz güzel geçsin Zehra.

Şimdi mesajların çoğunu yeni görüyorum hemen. Teşekkürler Zehra Hanım ve sevdikleri için Maya ve dün çok güzel bir etkinlikte bir arada gerçek anlamda hani buradan sevgili tüm dinleyicilerimize şarkıları da armağan ediyoruz ya. Bazen de makara yapıyoruz, eğleniyoruz. Dünyada aslında en güzel duygu pozitif olmak, heyecanlı olmak. Çünkü işler bitmez abi, dünyanın işi ne zaman bitmiş yani. Hadi ya, Pindirix istiyoruz demiş. Acaba Ezgi lıkır lıkır lıkır Pindirix mi içmek istiyor? Ben geliyorum ya diyor. Adana'ya götür beni diyor. Kebap yedir.

Mersin'e de Tantuni, tamam. Ezgi, yoldan alıyoruz seni. Esenler metrosunun önüne çık. Ezgi benim komşum ya. Allah'ım, benim ne kadar güzel komşularım varmış ya. Acaba güzel komşularımla günümüz daha mı güzel geçiyor? Sebebi sorma. Belki... Terazi burcunun yükseleni akrep diyor. Ay burcum akrep. Oo. Ha, Ezgi diyor ki bak buna dikkat et. Ben teraziyim. Yükselenim akrep. Onun üstü de ay burcu da akrep. Çok komik ya. Çok iyi ya. Hadi bence Ezgi Gökçe'ye pindirinksleri yollayın ha. Bir kamyon yanaştırın hemen. Ben geliyorum diyor. Önce Adana yaparız. Kebap yeriz, sonra Mersin'de tantuni. Acaba bunu düşünmeli miyim? Yanındasın, kimseler duymasın. Aşık. İstek şarkı istiyorum. Zerrin Özer'den Paşa. Paşa gönlümü istiyorum demiş. Kendini... Sevgili Muharrem hoş geldin. Sevgili Metehan hoş geldin. Metehan da Zerrin Özer'den şarkı istiyor. Zorla. Radyonun WhatsApp'ına bir gelebilir misiniz? Buradan görüyorum mesajları. Artı 43 660 130 19 79. Hadi yürü ya kulum. Acaba Fatma Antalya'da çok mu mutlu? Ha, Bircan ne diyorsun bu hatun?

Ya Semra ablamız dinliyor mu? Semra dinliyor musun? Bak şarkını hazırlamış arkadaşlarımız. Bizim Çiğdem Atakum'dan çok seviyor Semra Sima'nın şarkısını. Hemen gönderelim o zaman. Gelsin bakalım. Artı 43-660-130-19-79. Semra, çarşıyı pazarı karıştırdın mı kız? Emekli maaşını çek de yiyelim onu ya.

0: artık anlasam.
1: Figen geldi kurda. Figen ne kur yaptın kızım ya. Stuttgart'ta ne kur yaptın ya.
0: Neyse de bana.
1: Ben de geldim, iyi yayınlar. Canım. Sağ ol, çok teşekkürler. Geçmiş olsun İbo'cum demiş. Sağ ol canım.

0: kamyonla yollasınlar ya diyor. TikTok'a atacağım demiş. Bana bir kamyon yollasınlar diyor. Pindirings. Milleti diyor Esenler'i toplayacaksın. Dur diyor.
1: Çok senin tadına varsam yıllarca yeter. Yürekten kalbim kardan da beyaz. Yetmez mi?
0: Şimdi diyorum ki Ezgi'yi alsak, Adana'ya götürsek, Mersin'e götürsem iki gün. Acaba kulağa hiç hoş gelmiyor mu? Hiçbir şeyden memnun kalmaz valla. İbo beni burada indir.
1: Seven kalbini, sensizlik inan canım.
0: Ben diyor Pindirings istiyorum diyor. Pindirings. Süpersin ya Ezgi, bu kadar Pindirings aşığı birisi olarak. Motive ve Hadise Labirent istiyor Ayşegül hemen.
1: Sensizlik inan canım.
0: Yollarda oynayacağım diyor. Oyna Semra ablam, oyna. Hadi bakalım. Emekli maaşımı alınca ben. Hazır mısın Sakarya ses?

0: kısa bir aradan sonra yine geldim diyor. Ya sen nereye gittin Salim abi ya? Salim abi acaba Pelin Boğa burcu, yükselen Akrep, Ay burcu Aslan çok mu iyi? Kızın doğal güzelliği var. Maşallah, maşallah.
1: Öyle yaktı ki aşkın içimi. Sen varsın ya sevda, rüzgar ölse.
0: İbocuğum beni hafta sonu istemeye geliyorlar demiş. Aa, ne güzel işte. Hala isteme var mı ya?
1: Canıma yeter. Öyle yaktı ki.
0: Abi niye biliyor musunuz? Artık bütün değerlerimiz azalıyor ya. Vallahi çünkü o heyecanlı istemeler, işte bilmem ne, kahveye tuz bırak. Bitti ya, millet artık evlilikten çok uzaklaştı ya. Acaba ben ikinci bahar mı yaşamalıyım? Eğer ikinci bahar yaşarsam çok güzel bir düğün yapacağım ya. Vallahi arkadaşımın muhteşem bir yeri var. Güzel bir düğün yapayım ya. Keyfim yerine gelsin. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Artı 43-660-130-19-79. Sağ ol canım. Biraz göbek atayım şimdi demiş. Ya Çiğdem çok komiksin ya. Teşekkürler. Feride geldi bizim dublaj okulundan. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Feride? Bahçeşehir. Tünaydın hocam. Buradayım, bundan sonra hep dinliyorum. Bundan sonra şarkı bana gelsin demiş. Gelsin bakalım ya. Hadise çalacaktık ya. Aa, bu arada... Oyalıyormuş, oyalatmam artık kendim. Melza'yı biraz dinleyelim. Hadiseye geçeceğiz. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Bu klima beni mahvetti ya. Kızlar şu klimayı kapatsanıza. Allah'ını seversen. Kapat ablacığım, kapat. Yok. Hepsini kapat onları. Bu da bir karış şort giymiş. Sıcak sıcak diye. Ben burada ölüyorum ya. Bircan muhteşem bir yürüyüşten sonra kahve keyfi yapıyor. Tan Taşçı'dan da bir şarkı olur tabii ki. Keyfim gayet yerinde, görüyor musun? Kızım Bircan, bu hayatı sen yaşıyorsun ha. Yemin ediyorum bu Fatma senin kadar yaşayamıyor bu hayatı. Kız Fatma bir sürü parası var, yemeği bilmiyor ya. Acaba onun eurolarını ben mi yemeliyim?

Hadise motive labirent. Vaktimiz o kadar kısıtlı ki 5 şarkıyı 5 dakikaya nasıl sığdıracağım bilmiyorum.

Çok iyi değil mi ya? Gerçekten bayıldım ya. Yeni şarkısı ilk kez biz Yeni Kapı'da dinlemiştik. Hadise ve Motive. Yeni şarkısını İstanbul Festivali'nin kapanış sahnesinde dinledik. Orada çok beğenmiştik. Sevgili Ayşegül de bana diyor ki kuzen hemen bunu dinletmen lazım. Teşekkürler. Evet sevgili Ayşegül, bizim WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız sevgili Ezgi Gökçe, Ecem Gökçe, Ecem Klinik. Güzel bir inşallah kliniği olur ya. Vallahi çok kıymetli bizim için Ecem. Psikolog arkadaşımız. Ondan sonra sevgili Nida, o da çok güzel bir markası var. Büyüteceğiz inşallah hep beraber. Sevgili Nida'nın her zaman yanındayız. Sena ve Nida ve sevgili Ezgi Gökçe, Ecem Gökçe ve sevgili Ayşegül. Onlara da bir moral şarkıları da yollayalım. Sevgili Düşte Dün projesinde Düşten bizleri dinliyor. Çok kıymetli sanatçımız. Ona da bir şarkı yollayalım. Son günler tabii ki biraz yoğun içerikler çekiyorlar sevgili çok kıymetli Eda'yla. Ama artık bundan sonra, Eylül'den sonra acaba şarkılarını mı daha çok ön planda duyacağız? Sevgili Düşten ne diyorsun? En güzel şarkılar sizler için de armağan olsun. Sevgili Düşte Dün projesi güzel. 70'ler, 80'ler ve 90'lar. Aslan Burcu'nun şarkısı olurdu diyor. Az önceki şarkı değil mi? İbo'cum ben de Boğa Burcu'yum. Bizim özelliklerimizi kimse bilmez, anlamaz diyor. Çiğdem ve kıymetli anneciği için annemizin ellerinden öpüyoruz çok. Çiğdem annenin adı ne? Ne kadar çok benziyorsun kız annene. Vallahi aynı annesi ya. Benimki diyor Başak Burcu diyor. Annemin Burcu demiş. Başak çok teşekkürler. Seni dinliyor şu anda. Çiğdem annenin ismini yazsana güzelim. Annem seni dinliyor. Yaz annenin adını. Atakum'dan sevgili Çiğdem ve Ebru kıymetli annelerini ellerinden öpüyoruz. Keşke Atakum'a geldiğimi tanışsaydık ya. Hediye Bilic'in şarkısını hazırladınız mı kızlar? Benim bugün yardımcı kızlarım hiç çalışmıyor. Nine nine. Bir de siz benimle nasıl geleceksiniz Türkiye ve yurt dışına? Şu ikisi. Azra mıydı? Azra'yı bugün tanıdım da. Bihter'i tanıyordum. Daha önceden iş yaptım. İyi bir kız. Ama Azra çok güzel bir kız. Ama güzellik bende fayda etmiyor. Biraz da çalışması lazım. Güzel kızları çalıştırmayı seviyorum. Acaba ben güzel kızlarla neden çalışıyorum? Neden bir Mahmut, neden bir Osman yok? Hediye Bilic çık gel. Hediye Bilic çık gel ya. Acaba Hediye Bilic çıkıp gelir mi İstanbul'a ya? Artı 43 660 130 19 79. Radyonun WhatsApp'ı. Çok güzel şarkılar hazırladık ya. Ben bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Duygu göndermiş bize bir mesaj. Şimdi Duygucuğum o mesajı bir hediyenin şarkısını bir sonra mı? Sona mı sakladınız? Neden? Final şarkısı olsun diyorlar. Artı 43 660 130 19 79. Bizim kızlar beni uyarıyordu ya, Hediye Bilic şarkısı final olsun çünkü güzel bir de mesajımız o. Ha okey tamam o zaman. O zaman sona saklıyoruz. Bir tane 90'lar şarkısı isteyebilir misiniz ya? Bundan sonra bir 90'lar çalalım. Hediye Bilic yeni şarkısıyla veda edeceğiz. Akıp giden aşkımdan kalan son yudum. Hayali sımsıcak gecenin seni. Hediye Bilic yarın Türkiye saatiyle 11.45'te konuğum.

Orada Instagram'dan çok göz atamıyorum ya Zehra Hanım. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Ona bir şarkı da yollayacağız. Artı 43 660 130 19 79. Klimadan dolayı biraz sesim kısık. Kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Bu aralar çok aşırı çalışıyorum.

Şimdi şarkılarımızın enerjisiyle çok güzel mesajlar da var. Çok teşekkürler. Çiğdem teşekkürler. Annemin adı Ezel diyor. Ezel anneye ellerinden öpüyoruz. Bu güzel şarkıları ona da armağansın. Başak kadını, Başak Burcu. Maşallahı var valla, çok güzel. Çelikten ateşteyim istiyorum. Salim abi, seni seviyorum ya. Evin Kast. Salim abi, şimdi 29'unda bir Ankara'ya gideceğim. 30'unda da Mersin'e. Onunla ilgili yayından sonra bana eşlik edecek bir arkadaşımızı ayarlayabilir misin ajanstan? Sen benim kriterlerimi biliyorsun. Ben böyle sorunlu, negatif, mutsuz asla istemiyorum. Sahnede en azından bana yardımcı olabilecek güzel bir arkadaşım olsun. 29'unda yola çıkacağız. Sonra Mersin'e geçeceğiz. Mersin'de bir gün kalacağım. Sonra tekrar İstanbul. Ben olsam ben bile benle katlanamam yani. Düşten'in hangi şarkısını çalayım ya? Düş-

Dün piyano falan böyle çok güzel kırmızı piyano vardı. Pembe piyano falan. Kırmızısı güzelmiş ama ya. Pick-up'lar falan, plaklar harika görünüyordu. Ambiyans da çok güzeldi. Şimdi bazen aynen biraz 70'ler, 80'ler, 90'lar yapalım. Şarkı güzel ya. Olmaz olsun onun aşkı, sevgisi. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son şarkımız Hediye Bilic, Çık Gel şarkısı olacak, bilginiz olsun. Önce Düşte Dün projesinde Düşten'le devam edelim. Sonra buradayız.

Sevgili dinleyenlerimiz, biliyorsunuz ki yarın çok kıymetli, çok değerli sanatçımız sevgili Hediye Bilic tabii ki program konuğumuz olacak. Biz şimdi Hediye Bilic'i çok seviyoruz. Çok değerli bir isim bizim için. Bir akşamüstü sar sarmala kalbim hep kara kış. Yarın Türkiye saatiyle 11.45'te bizimle olacak. Hatta önce canlı yayın, canlı telefon bağlantısı, sonrasında da harika bir görsel video hazırlayacağız. Acaba ben bu video için Bodrum'a gidebilir miyim? Şarkı çok güzel ya.

0: Gel desem.
1: Bu şarkının fragmanını dinletmek istiyorum size. Nakarat kısmı çok güzel. Şimdi vaktimiz çok kısıtlı. Hatta Hediye'ye şunu söylemek istiyorum. Hediye Bilic benim çok eskiden çok sevdiğim arkadaşım. Yaptığı her proje çok büyük ve çok güzel. O yüzden büyük işler yapıyor. Ve önümüzdeki günlerde de çok keyifli, güzel birkaç iş daha beraber de yapacağız. Acaba sevgili Hediye Bilic hayranları bu şarkıyı çok mu sevdi? Vallahi enerjisi de çok güzel. Ya çık geli şu anda Instagram'dan hemen dinleyebilir misiniz? Mesela Instagram'dan, Spotify'dan, Apple Müzik'ten her yerde var şarkı. Sistemden ikinci sistem akışlarımızla İbrahim'cim seni çok seviyoruz. Bizim için de bir şarkı. Hediye Bilic'in şarkısını ekip arkadaşlarımız hazırladı az önce. Ama ikinci bilgisayarda şarkı şu anda çöktüğü için ben de buradan sizlere canlı canlı dinletmek istiyorum şöyle. Allah'ım ya nasıl bir nazar be Hediye Bilic. Bir üç kul valla bir elham okuyalım yemin ediyorum. Vallahi sistem çöktü. Şimdi ben iki tane mikserden, iki bilgisayardan yayın yapıyorum. İkisi de şu anda çöktü vallahi. Azra'nın nazarı değdi. Azra senin burcun neydi? Akrep değil mi? İşte bana gelmiyor abi. Akrepler bana gelmiyor. Akrepler bizden uzak olması lazım. Dur bir saniye. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanatçımız da dinliyor. Hediye Bilic. Valla bugün bizim Azra'nın... Bakalım şuradan. Hediye Bilic çık gel. Biz favorilerimize bunu hemen ekleyelim çünkü. Bu eklemeden olmaz falan. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Son mesajları alabilir miyiz arkadaşlar? Son mesajları alalım ve artık veda edelim. Sistem çünkü şeye takıldı. Yayın bilgisayarı direkt lisanslı program olduğu için ama telife takıldı yani. Çok enteresan bir şey var. Hediye Bilic'in bu şarkısı ben de şu anda sistemde telife takıldı. Çok enteresan ya. Vallahi billahi ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Şarkımız bu.

Şarkının tamamı bugün radyonuzda olacak ve dün de radyocu arkadaşlarımızla paylaştık şarkı, çok da güzel oldu. Yarın saat Türkiye saatiyle 11.45'te Hediye Bilic konuğumuz olacak. Şarkıyı Spotify'dan, YouTube'dan da keyifle takip edebilirsiniz. Instagram'dan da Hediye Bilic official sayfasından da göz atın. Zehra Hanım çok teşekkürler. Son şarkı bana gelsin demiş. Çok sağ olun. Muhammed Ali bana da şarkı var mı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yasin Bey Hediye Hanım'ın şarkılarını biliyoruz demiş Yasin. Ne kadar güzel tabii ki. Ya indim arabadan olsun ya telafi ederiz demiş. Çok teşekkürler. Her zaman dinliyoruz. Sevgiler, selamlar. Ben teşekkür ederim sevgili Zehra Hanım. Günün şarkısını size de armağan etmiş olalım. Peki. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın Türkiye saatiyle 11.45'te bir akşam üstü sar sarmalar. Hediye Bilic'in şarkıları ve sohbeti burada olacak. Pindirings'e çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Aynı saatte buluşuyoruz. Pindirings İbrahim Elden'i sunuyor. Her gün bu saatlerde. Bugün reyting oranlarımız geldi. %21.0 büyümüşüz. Bu çok ciddi bir olay. %20'nin üstünde ben dedim ki size. Ay son, yani yıl sonu arkadaşlar biz bu oranı %30'un üstüne çıkartalım dedik ama şu anda %20'nin üstünde büyümüşüz bugün. Bizi en çok büyüten şehirlerden bir tanesi de İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bodrum, Mersin, Kuşadası bölgesi, İzmir. Tatilciler bizi büyütmüş. Oo. Tatilciler radyo dinlemiş resmen. Antalya, bakıyorum şu an Kuşadası var, Bodrum, İzmirliler büyütmüş bizi. İzmir'de çok dinlenmişiz. Şu an ben ankete bakıyorum da Didim. Abi çok iyi ya. Alanya %2.0. Sağ olun. Sakarya'da çok büyümüşüz. En çok bizi dinleyen bölge Antalya olmuş. Teşekkürler Antalya. Şarkı sadece benden size armağan olsun. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yarın Hediye Bilic'te zaten güzel bir söyleşimiz de olacak. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Pindirings'e çok teşekkürler. Sizlerle bizi buluşturduğu için. Feel the funk.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. FPÖ Türkçe dersinin kaldırılmasını talep etti. Avusturya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı FPÖ partisi, devlet tarafından finanse edilen Türkçe ana dil derslerinin kaldırılmasını talep etti. Parti, ana dil eğitimi verilen okul sayısının 354'e, bu derslerin yıllık maliyetinin ise yaklaşık 26,1 milyon euroya yükselmesini gerekçe gösterdi. FPÖ ayrıca Avusturya vatandaşı öğrencilerin de Türkçe derslerine katılmasını eleştirerek okullarda Almanca eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Avusturya'da karpuz üretimi büyüyor. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte karpuz üretimi Avusturya'da yaygınlaşıyor. Burgerland'da karpuz ekilen alan 32 hektara ulaşırken bölgede 7 üretici karpuz yetiştiriyor. Yaz aylarında başlayan hasadın Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Otokar'ın otonom otobüsü Avusturya'da test ediliyor. Türk otomotiv üreticisi Otokar'ın tamamen elektrikli ve seviye 4 otonom e-Centro otobüsü Avusturya'da ÖBB Potsbus tarafından pilot uygulamaya alındı. Otonom otobüs Tirol eyaletindeki Albach'ta yolcu taşıyarak gerçek trafik koşullarında test edilecek. Pilot uygulamayla elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma teknolojisinin günlük kullanım koşullarındaki performansı değerlendirilecek. Avusturya'da rekor kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 176 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Meteoroloji verilerine göre ülkede son 12 ayda kaydedilen yağış miktarı tarihi seviyelere geriledi. Ölçümlerin başladığı 1850 yılından bu yana Avusturya'da bu kadar kurak geçen bir dönem yaşanmadı. Uzun süren yağış eksikliği özellikle tarım, su kaynakları ve doğa üzerindeki etkileri nedeniyle endişe yaratıyor. Viyana'da musluk suyu zamlandı. Viyana'da restoran ve kafelerde müşterilere sunulan musluk suyu fiyatları 2014 yılından bu yana ciddi oranda arttı. İşçi odası tarafından yapılan araştırmaya göre bazı işletmelerde yarım litre musluk suyu için 3,60 euroya kadar ücret talep ediliyor. Yarışan iki sürücünün ehliyetine el konuldu. Aşağı Avusturya eyaletinin Wiener Neustadt kentinde hız sınırının saatte 50 km olduğu bölgede yarışan

0: Yaşlı kadın 70 bin euro dolandırıldı. Viyana'da kendisini polis olarak tanıtan 35 yaşındaki bir kişi, yaşlı bir kadını yaklaşık 70 bin euro dolandırdı. Şüpheli, telefonla aradığı kadına kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve parasını güvence altına alması gerektiğini söyledi. Buna inanan kadın evindeki parayı şüpheliye teslim etti. Polis, şüphelinin kimliğini belirlerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Apartman yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında 5 kişi de dumandan etkilenerek tedavi edildi. Sıcak hava gidiyor, yağışlar ve fırtına başlıyor. Avusturya'da uzun süredir etkili olan sıcak ve kurak hava yerini sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalara bırakıyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi günü ülke genelinde hava önemli ölçüde değişecek. Özellikle Alp bölgesi ve ülkenin batısında kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken doğu bölgelerinde yağışların daha geç etkili olması öngörülüyor. Gün içinde ülke genelinde sıcaklıkların 19 ila 27 derece, doğu kesimlerinde ise yer yer 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Böylece son günlerdeki aşırı sıcaklara kısa süreliğine ara verilecek. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u ağırlıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Fransa temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Rapid Wien yeni sezona iyi başladı. Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Yeşil beyazlılar Avrupa Lig ve Kupa olmak üzere çıktığı resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Viyana ekibi UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Avusturya Bundesliga'da da ilk 3 maçını kazandı. Ayrıca Avusturya Kupası'nın rakibini yenerek tur atladı. Viyana temsilcisi bu 8 karşılaşmada 29 gol atarken sadece 5 gol yedi ve sezona 8'de 8 ile başladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Merhaba, merhaba, merhaba. Herkese sıcacık bir merhaba. İşte yine yeniden başlıyoruz.
1: Başlıyoruz, biz böyle güzeliz.
0: Evet efendim, Viyana FM'desiniz. Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben.
1: Biz düşünüyoruz, gülüyoruz, keyfe keder.
0: Ve bugün de birlikte olmayı başardık. Ne mutlu diyorum.

0: Bir an bir an inanmayacaksınız ama ne söyleyeceğimi düşündüm. Acaba dedim ne söylesem, ne söylesem de şöyle herkesi 12'den vursam.
1: Ne eksik ne fazla, tam yerindeyiz. Biraz rüzgar, biraz umut gibi.
0: Ya evet, sizce bir insanı 12'den vurmak için mesela ne söylersiniz?
1: Ama içimizde hep bir telaş.
0: Bu nasıl bir giriş Özlem Ayran? Direkt konuya girdik.
1: Akarız ses.
0: Bazen direkt konuya girmek iyidir. Efendim inşallah iyisiniz. İnşallah keyifler yerinde. Viyana FM'de olup Viyana FM kavşağında buluşup iyi olmamak mümkün mü diye zaman zaman kendime soruyorum. İnanılmaz bir şey ama yaklaşık bir saat, evet bir saat önce zırıl zırıl ağlıyordum. Şu anda gülüyorum.
1: Bir sokak, bir şarkı, bir an.
0: Yani şimdi şöyle düşünmeyin, çok büyük kederi mi var, derdi mi var, sıkıntısı mı var? Ya sosyal medyanın galiba bizde bıraktığı etki şu: paylaşımlarımız ve sözlerimizin altında hep bir şeyler aranıyor ya. Psikolojik olarak hep böyle, niye ağladın, neden ağladın? Ya bir sebebi yok, bir kitap okuyordum, kitabın sonu beni ağlattı, yani o kadar. Hani bir film izlersiniz de böyle bir kare sizi çok etkiler ya da hiç etkilemez ama ağlarsınız, öyle bir şey. Geldim, buradayım efendim, çok güzel bir program diliyorum. Siz değerli yol arkadaşlarımla 2-2,5 saat kadar birlikteyiz. Güleceğiz, eğleneceğiz, düşüneceğiz, sorular soracağız, cevaplar alacağız. Şahane bir yolculuk olacak. Ama öncelikle tabii bu programın sizlerle buluşmasını sağlayan sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili, güzel günleri olsun ve hep bizimle olsunlar inşallah. Ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e diyorum ki iyi ki varsın. Sıcak yaz günlerinde gerçekten bana çok iyi bir yol arkadaşlığı ettin. Ama bazı yerlerde, Türkiye'de bulamadım Pindrinks'i. Olsun varsın, bulduğum yerde, yakaladığım yerde oh ferah ferah içtim. Siz şanslısınız.
2: Süpermarket.
0: Viyana'da. Viyana'yı.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil.
0: Buluşturan radyomuz. Pindrinks'le. Yani.
3: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
3: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
3: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet efendim, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra bize ve programımıza ulaşacaksınız. İllaki ulaşacaksınız. Ama nasıl ulaşacaksınız? Efendim kapıdan çıkın, sağ merdivenlerden çıkın. Efendim bir kapı açılacak önünüzde. O kapıyı da açın. Sonra çok güzel bir caddede bulacaksınız kendinizi. Sonra o caddeden sağa dönün, sonra sola dönün. Yok yok, bu kadar karışık değil. Kalpten kalbe köprü kurar dayanışmanın. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Bir kere daha tekrarlıyorum. Artı 43 660 130 1979. Ve ben her programda mesajlarınız için hep şunu düşünüyorum. Ya bakalım bugün nasıl güzel mesajlar gelecek. Çok heyecanlı bir şey, biliyor musunuz? Yani dün beklemekten konuştuk ya. Mesela mesajlarınızı beklemek hayatta en iyi bekleme şeklim diyebilirim. Bakayım kimler bizlerle, kimler mesajlarını ulaştırmış. Öyle sevgili Tamer mesajını yazmış, Ayten yazmış, cevap çalışıyor noktasını koymuş. Bu arada yazamayanlar, yoğun çalışan dostlarım ve seyir halinde olan yol arkadaşlarım için sadece bir nokta koyabilirsiniz. Nokta varlığınızı hissettirmeniz için önemli. Ispartalı Ayşe ile bir türlü irtibat kuramıyorum. Isparta'da ama yani ben arıyorum, o açamıyor, o arıyor, ben açamıyorum falan. Ispartalı Ayşe bizlerle. Vay, inanılmaz bir şey değil mi? Aynı şehirdeyiz şu anda. Programda buluşuyoruz. Öyle bir şey var. Yani keyfe kederde buluşuyoruz. Ayşe'cim çok öpüyorum seni. Allah'tan ki keyfe keder var. Ve şöyle bir bakıyorum. Gönüller ritme karışır. Umudun sesi yarışır. Özlem abla, Enes Durak ve Hasan Durak'a Sakarya'dan selamlar. Muharrem'den. O zaman Sakarya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Enes Durağ ve Hasan Durağ, Muharrem'den ve kendimden. Dünya bile dar değil, inan ki birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Evet sevgili Esin bizlerle birlikte. Aa, Enes de yazmış. Bu arada Enes oğlumun ismi. Kolay gelsin Özlem abla. Benim adım Enes. Benim adım da Özlem. Memnun oldum tanıştığımıza Enes'cim. Ve Recep Durak amcama Sakarya'ya selamlar olsun.

0: geçiyor.
1: Ve Derya, Derya.
0: Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı?
1: Derya ismi çok bende başka bir etki yaratıyor. Derya. Yani böyle çok derin bir ifadesi var. Deryacığım hoş geldin. Raşit merhaba.

programa hazırlanırken şunu düşündüm. Aslında listem bambaşkaydı. Ama çok yeni, çok güzel şarkılar var. Ve sürekli yeni güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya gayret gösteriyorum. Ancak o güzel şarkılar bir süre sonra hiç ezberlemeye vaktimiz olmadan ortalıktan kayboluveriyor. Ama bakın 1980'lerin çalışmalarını şu anda sizlerle buluşturuyorum. Yaş itibariyle genç olan yol arkadaşlarım, genç kardeşlerim bu şarkıların dönemine denk gelmemiş olabilirler. Ama yine de eminim onlar da bu şarkıları biliyorlar.

Evet Kemal'cim, hoş geldin. Hoş geldin abla, kolay gelsin demişsin. Teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Taner, valla iyi ki takvim yaprağını sen paylaşmayı unutmadın. Biraz önce senin mesajını okumadan önce şey dedim. Dün paylaşmış mıydın takvim yaprağını?

Takvim yaprağımız 18 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Dün biliyorsunuz 17 Ağustos'tu. Aslına bakarsanız 15 günlük aradan sonra, tatilden sonra bir de pazartesi olması nedeniyle dün çok bahsedemedim ama 17 Ağustos aslında hayatımızda unutulmaz bir günü hatırlatıyor. Bugün de öyle üzerinden geçeceğim. 17 Ağustos'ta ben İstanbul'da yaşıyordum. Birebir yaşadığım bir deprem hadisesinin üzerine yaşanan acıları çok iyi hatırlıyorum. Unutmamak lazım. Unuttuğumuz zaman telafi edemiyoruz çünkü bazı şeyleri düzeltemiyoruz. Diyeceksiniz ki aha unutmadık ama düzelen bir şey var mı? Vallahi kendi ülkem adına üzülerek söylüyorum ama çok acılar yaşatıyor bu doğal felaketler ve kaç tane fay hattının üzerinde kurulu çok güzel bir ülkemiz olmasına rağmen yapılan çok da bir şey yok. Ne diyeyim, inşallah olur diyorum. 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz canlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Eminim kalan ve o yıldan bu yana hiç acısını unutmayan insanlar vardır. Allah onlara da sabır versin. Evet, bugün 18 Ağustos 2026 ve günlerden salı. Herkese selamlar demiş sevgili Tamer mesajında. Hoş geldin biricik Aydal abla. Ne arıyorsun? Ne arayayım ya? Ağladım, zırladım, geldim. Böyle zırıl zırıl ağladım. Gözyaşlarımı sildim, yayına geldim. Ne yapayım yani? Sıradaki eser Günay Hanım'a gelsin, saygılar demiş. Ben de diyorum ki iyi ki varsınız, Günay'a da buradan sevgiler selamlar göndermiş olayım. Ve günün sözünü paylaşmış. Kabalığı karakter sananlar karşısındakinin alınganlığını suçlar. Oysa incinen her kalp hassas değildir. Bazen sadece haddini aşan bir sözün bedelidir.

0: Sevgili Recep Durak da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Ne niyetinizde yazdınız?
1: Nedir derdin söyledin?
0: Kolay gelsin. Ben Sakarya'dan Recep Durak. Yeğenlerimin selamını aldım. Böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız.
1: Seven birini bekledim. Sen yoktun ki.
0: Valla ben her zaman beklerim.
1: Başkası vardı gönlünde.
0: Çünkü bu programlar hayatın paylaşıldığı programlar. Yani bir müzik programı gibi gözükse de biz burada gerçekten hayatı paylaşıyoruz. Yeniden hoş geldiniz.

0: Değil mi Aytancığım? Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada.
1: Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para.
0: Bak şimdi 1980'lerin şarkısı bu. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para diyor. Yani o zaman bile para sıkıntı.
1: Yeter mi?
2: Hoş görsen affet gitsin, aldırma. De kalsın sonunda sen
0: sana... Evet, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam. Aytenciğim merhaba.
1: Sen de kalsın sonunda.
0: Güzel bir salı gününden herkese merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim ya. Gülüyorum çünkü. Gerçekten. Çok acayip bir kadınım ya. Ya bir saat önce halimi görseydiniz. Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Ben her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Çok seviyorum Aytancığım.

0: yanındaki.
1: Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım, güzel bir gün diliyorum sana ve tabii ki dinleyen herkese. Bol sohbetli, keyifli bir yayın dilerim. Çok öpüyorum ve sende olmayı planlıyorum. Hadi bakalım. İnşallah planladığın gibi gider her şey. Öpüyorum seni. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Ve Ispartalı Ayşe, ah Ispartalı Ayşe. O fotoğraf ne ya? Çok güzelsin ama. Sen her halinle güzelsin de. Diğer halin daha güzel. Woohoo! Zaman Allah keyfe keder zamanı. Aynen.
2: Gözün aydın olan oldu sonunda. Sonunda karanlar şaşırdı. Seni konumda.
1: Tatilde olabilirim. Belki köyde biraz bunalmış da olabilirim. Şimdi burada böyle bir es vereceğim bu mesaja. Neydi köyünün adı? Bir dakika. Bir dakika, köyün adını bulmam lazım. Bir dakika. Düşünüyorum. Saracık Köyü. Doğru değil mi? Saracık Köyü. Saracık Köyü'ne sevgiler, selamlar. Dön gari. Dön. Yeter köy faslı. Yani köyde yazdığın hikayeler bitti artık. Artık şehre dön. Döndüm bak.
3: Geldin şimdi.
1: Geldin şimdi.
3: Bugünü aslında nasıl sabırla bekledim.
1: Ya.
3: Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geçmek.
1: Ama ne dedik, her anımızı güzel yaşayalım. Yaşayalım Ayşe'cim.
3: Kapı açık.
1: Ben hayal kurarken sahil, deniz, kum, güneş bekliyordum.
3: Bir zamanlar sen de bana.
1: Kısmetime Saracık'ın kırmızı toprağı ve mis gibi köy kokusu düştü. Deniz yerine toz, kum yerine toprak. Ama olsun, tatil tatildir. Okudum okudum. Mesajında da varmış Saracık Köyü. Valla şunu söyleyeyim arkadaşlar, sevgili yol arkadaşlarım. Hayatta başımıza gelen şeyler bizim tercihlerimizle doğru orantılı. Biz neyi tercih edersek onunla birlikteyiz ya da o yoldayız ya da oradayız. Yani sonra hiçbir şeyi suçlamayın. Ya niye buradayım, neden buraya geldim? Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ayşe çok mutludur köyde, eminim. Ağla.

0: Derya'cığım merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Nasılsın Derya? Mesajına geçmeden hemen böyle bir soru sorasım geldi. Ferah kahvelerimiz olsun, olur mu? İçelim kahve saatinde. Çok uzun zaman oldu, özleştik güzel sesli kadın. Valla çok özleştik gerçekten. Ama ne diyoruz? Özlemek güzeldir. Kavuşma ihtimali varsa bak, kavuştuk. Ben Kavşak'ta yerimi aldım. Buralardayım ve selam, oralarda kal. Gerçekten iyi ki varsın. O kalpler içinde çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelelim Raşit'in sesli mesajına. Raşit'ciğim merhaba, hoş geldin. Ve tabii ki söz sende.
1: Özlem abla, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hadi onları geçtik.
0: Teşekkür
1: İyi,
0: ederim.
1: bugün soru cevap değil mi?
0: Evet, soru cevap bugün.
1: Konuşamadım, neyse.
0: Neyse, bende de oluyor.
1: Sen yaklaşık 2-3. yıla mı girdin? Ne ördün bilmiyorum. 2 mi
0: Bilmiyorum
1: 3 mü
0: ya.
1: oldu? Bilmem, birkaç sene oldu da.
0: 4 oldu
1: Sana
0: sanki.
1: bir soru sormak istiyordum.
0: Sor bakayım.
1: Senin burnunda et mi var kız?
0: Yok.
1: Çünkü bazen konuşmanda sanki böyle burnunda et var gibi geliyor.
0: Yok.
1: Hani nasıl diyeyim, bazen böyle hını diye bazen sesin geliyor.
0: Hı.
1: Kendi kendime diyorum ki bu kadının burnunda et mi var, ya da
0: Yok.
1: burnundan bu bir ameliyat mı geçirdi, ya da yani
0: Yok.
1: çünkü bir şey var gibi geliyor bana.
0: Ağladığım zaman
1: Ne
0: oluyor.
1: güzel soru sordun.
0: Çok güzel bir soru sordun, evet. Bir ağladığım zaman tabii biliyorsunuz insan ağladığında burnu da tıkanıyor, burnu da akıyor. Yani gözyaşlarınızla beraber burnunuz da akmaya başlıyor ya. Yani biraz programdan önce gerçekten şiddetli bir gözyaşı sağanağına tuttum kendimi. Efendim, ağlamak güzeldir. Kimse şunu düşünmesin. Ya illa kederli, hüzünlü, dibe vurduğunuz anlarda, bir de cinsiyet ayırt etmeden konuşuyorum. Ağlamak gerekmiyor. Bazen yani ağlayın ya, ağlamak istediğiniz zaman. Ben ağlamak istedim, ağladım. Ağladığım için olabilir. Benim burnumda et yok çünkü hem bademciğimi hem burun etimi yaklaşık 5-6 yaşlarında almışlar. Almışlar.

İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda Menemen mi o ya? Çok severim. Hello, hello, hello. Ben geldim. Kendime mis gibi menemen yaptım. Oh. Çok bilmişim birini. Yemeğe başlamıştır. Hatta belki de bitirmiştir. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Hadi bakayım bir soru sorayım Arda. Sen bana sormadan. Menemene soğan doğranır mı, doğranmaz mı?

0: Kevsercim, merhaba. Söz sende.
1: Selamünaleyküm Özlem teyze, hayırlı
0: Ve
1: yayınlar
0: aleyküm
1: bol.
0: selam.
1: Kazançlar olsun kuzum. Ne yapıyorsun? Durumlar nasıl? İyi misin? Annemle dinliyoruz bana. Annemden ikimize şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Bebeğim, iyiyim. Teşekkür ederim. Annenle ikinize şarkı armağan ediyorum. Bak, sıradaki çalışma eminim annenin de çok sevdiği bir çalışma. Ekin uzunlardan gelecek.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
2: Bir an efendim.

0: Niye? İstediğin her şeye soğan doğrarsın. Ayol kime ne? Arda'cığım, orijinalini soruyorum. Hani yemeklerin orijinalleri var ya.
1: Bana oldu.
0: Ben artık soğansız yapıyorum. Zaten orijinali de soğansızmış.
1: Bana oldu bir haller öyle. Yine bak sen krizim geldi. Bana
0: yani şimdi radyosunu yeni açan dostlarım. Neymiş o soğansız olan? Menemen.

0: Ayşecim, ne diyorsun? Söyle bakayım.
1: Selamlar ablacığım. Evet ya,
0: Merhaba.
1: ben köyü çok seviyorum. Ailemle hep beraber zaman geçiriyoruz. Ablamlar var. Biz dört kız kardeşiz. Bir tane ablam Almanya'dan işte. O da burada.
0: Oh,
1: Hep
0: mis.
1: beraberdik. Annemle sabah kahvaltısı beraber, akşam yemeği beraber, gece
0: Oh.
1: sohbetleri falan derken dolu dolu geçiyor.
0: Eminim.
1: Isparta'ya da geldim gittim ama çok kalamadım. Ama yarın geleceğim inşallah. Birkaç gün oradayım. Sonra hafta sonu yine düğün var. Köydeyim. Bu şekilde gidiyor, geliyor. Gidiyoruz, geliyoruz.
0: Haydi bakalım, gidin gelin. Esin menemeni soğanlı yapıyormuş.

Evet efendim, düğün sezonu da evet malumunuz düğünler genelde yazın yapılıyor. Kış gelini var mı aranızda, merak ettim. Kışın evlenen, kışın düğün yapan var mı aranızda? Ama genellikle yazın yapılıyor. Bilmiyorum ama yani ben eğer benim bir düğünüm olsaydı, ki düğünlere karşıyım biliyorsunuz. Yani bir başlangıcım olsaydı, bilmiyorum ya, ben ilkbaharı seçerdim.

Evet efendim. Şimdi bugün günlerden salı. Salı günleri ne yapıyoruz? Salı günleri hatta artık yavaş yavaş şöyle programın ikinci bölümüne de geçiş yapalım. Salı günleri soru cevap oynuyoruz efendim. Program bugün ilk defa dinleyen dostlarımız olabilir, yol arkadaşlarım olabilir ki ben bu ihtimali çok seviyorum. İlk defa dinleyen dostlarımız için şunu söyleyebilirim ki bu programlar hakikaten sizlerle çok güzel, her zaman bekleriz. Biz her gün başka bir şey yapıyoruz. Nasıl yani başka bir şey yapıyorsunuz? Yani başka bir action diyorum ben buna, başka bir action yapıyoruz. İşte pazartesi günleri beş kelime oynuyoruz, salı günleri soru cevap oynuyoruz, çarşamba günleri wow dedirten bilgi günümüz, perşembe günleri şimdilik öyle serbest günümüz, cuma günleri de ne yapıyorduk? Mottomuz var, Ramazan mottolarımızı tekrar tekrar dile getiriyoruz ve o mottolar üzerine cuma günü, haftanın son program günü böyle biraz felsefe yapıyoruz. Ve birazcık da hayatı konuşuyoruz. Evet, günlerden salı olduğu için soru cevap oyunumuz için şunu söylüyorum. Oyunumuzun kuralı şu. İlk soruyu siz soruyorsunuz. Sonra ben soru soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Pas denirse yeni bir soru sorulabilir ya da sorulmayabilir. Ama dün fark ettim ki galiba yaz modu artık iyice herkesi sarmış. Çok fazla böyle düşünmeye yönelik ya da çok fazla bir şey yapmaya yönelik durumlarda böyle bir çekimsel kalınıyor. Dünkü programda bunu hissettim. Lütfen çekimsel kalmayın. Soru cevap oyununun hani biz oyun diyoruz ama game diyoruz ama çok özel bir altyapısı var. Biz bu dünyada niye varız? Niçin varız? Niye? Yani madem ki bir gün stop düğmesine basılıp gidilecek öte tarafa, şu anda sahnedeyiz ama bu sahneden ineceğimizi biliyoruz, perdenin kapanacağını biliyoruz. İyi, o zaman niye varız ki? Yani burada gerçekten de enteresan bir çelişki başlıyor. Bazen insanı yanıltan, bazen doğruya sevk eden, bazen ne bileyim.

0: kafayı karıştıran bir durum aslında tam da bu noktada. Niçin varız sorusuyla başlayan aslında çok derin ifadelerle belki de niçin var olduğumuzu konuşabileceğimiz bir sürü kapıya yol açıyor sadece bir soru. Yani soru sormak önemli. Sorular cevaplardan çok daha önemli. Peki bu sorular neye dair olabilir? Efendim bugüne kadar sorup cevabını doğru düzgün alamadığınız ya da bugüne kadar sormaya çekindiğiniz ya da bugüne kadar sordum ama cevapları hiç içime sinmedi dediğiniz herhangi bir soru olabilir. Veya kendinize dair olabilir, bana dair olabilir. Hiç kendinizi yormayın. Hiç böyle çok nasıl söylenir? Bilimsel, ilimsel ya da felsefik ya da işte çok derin sorular sormanızı gerektiren bir oyun değil bu. Aklınıza takılan bir soru varsa o soruyu bana soruyorsunuz. Ben de kendimce cevap veriyorum ya da vermiyorum. Olay bu. Şimdi hepinizden tabii ki soruları bekliyorum. Şöyle bir bakıyorum, kahve saatimizi de yaklaşık 20 dakikamız var. Saat başında da kahve saati adı altında. Adı kahve saati ama ne içerseniz kabulüm. Birlikte bir şeyler içmek, aynı zamanın içerisinde aynı eylemi gerçekleştirmek inanılmaz bir durum değil mi? İşte orada mesafeleri en aza indiriyoruz. Aramızdaki mesafe ne olursa olsun, düşünsenize ben şu anda stüdyomdayım. Isparta stüdyolarından sesimi size ulaştırıyorum ve ben kahvemi içiyorum. Siz de işte kim bilir nerelerdesiniz? Viyana'dan dinleyen dostlarım var, Almanya'dan, Hollanda'dan, Isparta'nın köyünden, İstanbul'dan, Sakarya'dan dinleyen dostlarım var. Şimdilik bildiklerim bunlar. Düşünsenize her birimiz bir yerdeyiz ama aynı anda aynı eylemin bir parçasıyız. Mesafe dediğiniz şey gerçekten de ben hep söylüyorum gönül mesafesi. Kalp mesafesi gerçekten çok önemli. Biz işte bu kalp mesafesini en yakına indirmenin çabasındayız. Özellikle geldiğimiz çağda insanların birbirinden bu kadar uzaklaştığı, bu kadar ayrıştığı, bu kadar karşı karşıya geldiği ve bu kadar düşmanca tavırların sergilendiği bir dönemde bir araya gelmek, bir eylemin parçası olmak gerçekten çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Efendim, geleneksel olarak iyi bir çalışma var sırada. Eski ama eskimeyen bir çalışma. Tamer aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun. Neyse aşk olsun tabii ki meşk de olsun da. Niye ya? Niye beklemiyorsun? Ne için beklemiyorsun? Pindirinksim de yok ki şimdi sana. Neyse suyum var. Suyla bari sana eşlik edeyim. Ne yapayım yani? Kahvesini yapmış içiyor. Bir yudum su aldım. Seni mi bekleyeceğiz demiş. Bir zahmet ya. Allah Allah. Çok önemli bir iş yapıyoruz burada herhalde. Bu arada ilk sorumuz da Tamer'den gelmiş. Şöyle okunmadı diye işaretleyeyim. Tamer'cim afiyet olsun. Ben de suyumu içtim. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor bu arada kahven. Bir sesli mesajımız var. Aa, bir de fotoğraf göndermiş. Raşit ya. Valla. Hala saçlar uzun bu arada. Ben kestirmişsin diye tahmin ediyordum. Ağzında sağlığa zararlı tütün maddesi. Şimdi 15 günün bir haftası Çınar'la geçti. Torunumla. Çınar'ın yanında o sağlığa zararlı tütün maddesini kimse içemiyor. Böyle bir yasak var. Ama bir gün çok özür dileyerek söylüyorum beni yakaladı. Anneanne ne yapıyorsun dedi. Sağlığa zararlı tütün maddesi içiyorum dedim. Dedi ki bana güldü tamam mı? Sonra annesine diyor ki onun adı artık sağlığa zararlı tütün maddesiymiş diyor. Gerçekten bunu söylerken artık hep aklıma Çınar gelecek. Neyse ne diyelim? Zıkkım olsun diyeceğim de programa uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Allah'tan Rütük yok. Şimdi bir de sesli mesajımız var. Şöyle Raşit'e bir söz hakkı tanıyalım. Raşit ne diyorsun?
1: Yo, ne içersem kabulünüm diyorsun da benim tütün maddesini içtiğimde onu niye kabul etmiyorsun? Bak, laflarında çelişkiler hissediyorum.
0: Açıklarım
1: Sayın
0: ben.
1: Özlem Ayral Hanım. Lütfen. Lütfen. Sana bir resim attım. Gördü.
0: Gördü.
1: En sevdiğim resimlerden.
0: En sevdiğim resimlerden gerçekten. Ne içerseniz kabulüm derken boğazınızdan geçmesi gerekiyor. Sıvı bir gıda olması gerekiyor. Bak, yemekten, yemek de kabulüm değil. Böyle yani su bile kabul etmemek istiyorum. Soğuk bir içecek olabilir, çay olabilir, kahve olabilir, sütlü kahve olabilir, espresso olabilir. Ya şimdi filtre kahvelerle ilgili de hiç kültürüm yok. Sayamayacağım. Americano olabilir falan filan işte. İlla böyle içeceksin. Sıvı bir şey olacak. Allah Allah. Efendim, şimdi çok güzel bir çalışmayı aldım sıraya. Bilmiyorum, Tamer seviyor mu? Tamer ve Güney için gelecek sıradaki çalışma. Geleneksel olarak. O çünkü bana bırakıyor her seferinde. Evet, bu tatil, bu tatilde şöyle kısacık bir önünden geçtim. Baha'nın çok yıllar önce, çok tabii ben o zaman kaç yaşlarındaydım? 16-17 yaşlarında falandım. Yaşımı bilenler hesaplayabilirler.
1: Seni ben
0: orada Didim'de hemen sahilde Altınkum plajının arkasında bir yerde sahne alıyor. Yani şey, sahne alıyor derken bir ork vardı önünde, orada söylüyordu. Annem çok severdi Baha'yı. Ne bileyim, bugün Baha dinleyesim geldi ve dinletesim geldi. Öncelikle Günay ortalarda görünmüyor. Ne iş? Nerede Günay? Tatile mi gitti Tamer? Tamer ve Günay'a gelsin. Ardından şu an radyolarının diğer yüzünde. Keyfe kederde olmayı tercih eden... Ne diyeceğimi unutuyorum bugün ya. İyi yol arkadaşlarıma. Hepimize gelsin. Ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. İki güzel eser içerisinde ben hiç konuşmayacağım. Kahvemi yapacağım. Ve döndüğüm zaman elimde kahvem olacak. Keyfim yerinde olacak. Ve keyfim, bir de kahyası, hepimiz mikrofon başında olacağız. Müsait olanlar içeceklerini alsınlar, birlikte yudumlayalım. Tabii iş yerlerinden dinleyen dostlarıma Allah kolaylık versin diyorum. Seyir halinde radyoyu dinleyen dostlarıma güzel mesafeler diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarıma da diyorum ki inşallah işler güçler bitmiştir. Şöyle ayaklarınızı da uzatmışsınızdır. Kahveleri birlikte içeriz.

Tamer'in yüzünden kahveyi yetiştiremeyecektim neredeyse. Ona laf yetiştireceğim derken. Ya Baha'yı hatırlamaz mıyım? Tamer ya. Tam saatinde İçiyorum. İlk yudumu alıyorum. Hani senin mesajın nerede özlem bekler. Oo, çok iyi olmuş.

0: Şenol, Şenol merhaba, nerelerdesin? Aradın yoktun, aradı gözlerim, haberin olsun Şenolcuğum. Merhabalar Özlem Hanım, iyi çalışmalar diliyorum. Herkese de hayırlı bir gün diliyorum, hep diliyorum, hep diliyorum. Amin diyorum ben de.
1: Aynı saate kurduk kalbi, yol uzun olsa da.
0: Hoş geldin.
1: Duygusu yakındır bir yudum mesafede.
0: Ayten maden suyu içiyor. Afiyet olsun ablam, bir yandan da çalışıyor. Canım benim, hadi al bir yudum maden suyundan. Ben de alıyorum, hadi aynı anda. Ay boğazım yandı. Afiyet olsun.

Evet, Türk kahvesi sevmeyen dostlarım var. Aslında zannediyorum ki çok uzun yıllardır tartışma konusudur. Çay mı kahve mi? Ama öyle bir şarkımız vardı. Dur bir dakika. Yani sevmeyenler var aranızda biliyorum ama olsun, alalım sıraya. Dur, çay mı kahve mi? Yurtseven kardeşler.

Şimdi ben biliyorsunuz kahve konusunda Türk kahvesi yalnız sadece Türk kahvesi. Diğer kahvelerle ilgim yok demeyeceğim. Tabii ki içiyorum. Diğer kahveleri de içiyorum ama o bir kültür oldu artık. Gerçekten filtre kahvelerle ilgili acayip bir kültür var. Üçüncü nesli var, dördüncü nesil var. Böyle nesillere de bölmüşler. Dolayısıyla ben Türk kahvesiyle ilgili oldum olası ailemden gelen bir gelenektir bu arada. Mesela soranlar olur, niye Türk kahvesi? Niye bu kadar Türk kahvesine olan düşkünlüğün? Galiba çocukluğumla alakalı. Ben çocukluğumdan beri aile büyüklerimiz bir araya geldiğinde her yemekten sonra evin en gencine hadi yap bir kahve içelim, kahveler mutlaka içilirdi. Ve o kahvelerin kokusu galiba anılarımla beraber sürekli beni Türk kahvesiyle yolculuk yapmaya yönlendirdi. Ve işin çok enteresan bir tarafı var. Mesela hiç beni tanımayan insanlar, hiç ama hiç mi tanımayan insanlar, en son Kapıkırık köyünde yaşadım. Mesela o köyde böyle hanımlar tezgahlar kurmuşlar, köy kadınları daha doğrusu. Kendi yaptıkları el işlerini falan satıyorlar tezgahlarda. İnanılmaz güzel bir manzara var bu arada. Neyse ben böyle tezgahlarda hani o kadar el emeği ki hepsi, o kadar doğal ki her tezgahtan böyle küçük küçük şeyler aldım hediyelik. Sonra bir böyle manzarayı izlemek için biraz kıyıya doğru yürüdüm. Tepenin üstündeyim bu arada. Oradan tezgahlardan bir kadın, tam böyle kıyının kenarında bir tezgah, Selda Hanım kulakları çınlasın, bana döndü, dedi ki size Türk kahvesi ikram edebilirim dedi. Şoka girdim. Ulan dedim alnımda mı yazıyor acaba? Ve o gün hiç kahve içememişim, yollardayım, çok da zorlu bir yolculuktan gelmişim. Allah dedim alnımda mı yazıyor benim acaba Türk kahvesi?

0: Evet, kahvenin çok şaşırtıcı faydaları var aslında. Karaciğer için oldukça dikkat çekici bir ilişkisi var mesela. Kahve tüketimi, karaciğer yağlanması, fibrozis ve siroz riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiş uzmanlar tarafından. Özellikle karaciğerle ilgili sonuçlar kahve araştırmalarında en tutarlı faydalardan bir tanesi. Çay mı kahve mi?
1: Çay mı kahve mi içen? Pop mu arabesk dinler? Benim gibi birini kim bilir nasıl sever? Çay mı?
0: Ya fotoğrafa bak sen ya.
1: Pop mu arabesk dinler? Benim gibi birini kim bilir nasıl sever?
0: Ya fotoğrafa bak ya. Ah Derya'cığım ya. Dur bir dakika, fotoğrafı büyütmem lazım. Ferah kahvelerimiz olsun, sağlıkla, huzurla, afiyet olsun hepimize. Hadi bir yudum al sen, sonra fotoğrafa bakacağım. Daha yakından bakacağım. Bir kere abajurun lamban çok acayip beni vurdu. Fincan ve takım olarak sütlüğü var, şekerliği var. Ya çok güzel. Ne diyeceğimi bilemedim. Üzerinin altındaki sehpa da çok güzel. Ya konsept harika. Kim gelmiş?
2: Çay mı kahve mi?
0: Çay mı kahve mi?
1: Çay mı kahve mi içen? Pop mu arabesk dinler? Benim gibi birini.
0: Tamer'den beklenen tepkiyi aldım. Hiç sevmiyor bu şarkıyı. Boş ver Tamer, üzerine konuşuyoruz zaten. Bir de şey, yani bu çay mı kahve mi içen o bölümü var ya, bir de ooo kim gelmiş, orası programımıza çok uygun. Yazmayanlar şimdi tam ooo kim gelmiş deyince yazın bakayım kimler yazacak. Derya'cığım afiyet olsun. Nesrin'cim merhaba.

Hadi hadi. Oo, kimler gelmiş deyince birisi yeri yapsın lütfen. Lütfen rica ediyorum. Oo, kim gelmiş?

yok artık. Hiçbiriniz gelmediniz. Selamun aleyküm ablam. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olmak çok güzel. Bence de Nesrin'cim. Gerçekten çok güzel. Herkese mutlu güzel günler. Size de keyifli yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Neyse, Tamer'e daha fazla eziyet etmenin bir manası yok. Efendim, yakın bir zamanda ne zaman vizyona girecek? Yani vizyon derken televizyon ekranlarından izleyeceğimiz ve benim çok özlediğim bir format ekranlarda Star TV'de bizlerle birlikte olacak. Tuzlu Kahve dizinin ismi. Vallahi çok uzun zamandır komedi tarzı diziler yok. Ben çok seviyorum sitcomları, komedi tarzı dizileri. Ve kadro çok güzel. İnanılmaz güzel bir kadrosu var. Dolayısıyla merakla bekliyorum açıkçası Tuzlu Kahve'yi. Tuzlu Kahve'nin jeneriğini kim söylemiş? En sevdiğim, son yılların en sevdiğim seslerinden bir tanesi söylemiş. Melis Pis söylemiş. Eserin ismi de Tuzlu Kahve. Tuzlu Kahve'nin bir de hikayesi var değil mi? Aynen, aynen. Jeneriğini şimdi sizlerle buluşurken kahvemi içeceğim. Ayten'den de canımsın sticker'ı geldi.

0: Evet, Ayten'den Canımsın Sticker'ı geldiğine göre bir görebilir miyim kimlerin radyosu açık bir nokta istiyorum. Bak, soru da sormuyorsunuz. Tamer'in sorusuyla devam edeceğim. Bir tek Tamer soru sordu. Gelecek soruları da merak ediyorum. Siz soruyorsunuz, sonra ben soruyorum. Atış serbest diye mesajınıza başlarsanız yazanın ismini programda okumuyorum. Ben okuduktan sonra silebilirsiniz mesajınızı. Yani kimlerin radyosu açık? Bir nokta istiyorum efendim. Sadece bir nokta istiyorum. Sevgili Menekşe sticker'ını göndermiş. Menekşeciğim, el sallıyorum sana.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Evet, kimlerin radyosu açık dedim. Cem Atır'ın radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Çiçek için teşekkür ederim. Evet efendim. Burada bir sesli mesajımız var. Görmemişim. Valla Raşit küsmüş olabilir bana. Gerçekten görmemişim. Nasıl olur da görmem. Evet Raşit'ciğim. Söz sende.
1: Evet, saçları keseceğim. Keseceğim de bir şey var, onu bekliyorum. Ondan sonra keseceğim. Büyük ihtimal 11. ayda saçları yine kısaltırım gibime geliyor. 10. ayda işte birkaç şeyler var. O zaman da uzun kalır. Ondan sonra zaten keserim gibi. Tahminimce 11. ayda saçları keseceğim gibi.
0: Demek bir amacı var.
1: Ama yani o zaman saça kıyar mıyım, keser miyim? Onu da bilmiyorum da ama benim düşüncem 11. ayda saçları kesmek. Ne çok dedim.
0: Evet.
1: Sanki böyle haber sunuyormuşum gibi diyorlar ya. Hadi.
0: Çok iyiydi ya. Raşit gerçekten de. Demek ki Raşit belli bir amaç için uzattı saçlarını. Evet, Tamer'in de radyosu açık. Kimlerin radyosu açıksa hala nokta koyabilirler. Ya valla dünden beri şeyi düşünüyorum. Böyle ne oldu? Herkes böyle bir pasif dinleyici konumuna geçti. Yani gerçekten neden pasif dinleyicisiniz diye düşünüyorum. Aktif dinleyici istiyoruz arkadaşlar bu programda. Bu program interaktif bir program. Hepinizin katılması şart dermişim. Şimdi efendim gelelim. Hiç okumadım bu arada soruyu. İlk defa şimdi okuyacağım, yukarı doğru gelelim. 15 gün boyunca tatil yaptın ya abla. Son yaptığın tatille şimdiki tatil arasında insanların bakış açılarının değiştiğini gözleyebildin mi? Ya da bir değişim hissettin mi? Evet, çok büyük bir değişim vardı. Gerçekten de inanılmaz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bu sefer çok farklı bir tatil yaptım. Daha önceki tatillerimde de kendimi çok özgür hissediyordum ama bu sefer bir kere bendeki farkı şuydu. 3,5 yıl sonra İngiltere'den Türkiye'ye gelen kızımla, torunumla, damadımla bir araya geldik ve çok güzel günler geçirdik. Bu günlerin içerisinde hakikaten kendimi çok iyi hissettim. İnanılmaz rahat hissettim. İnanılmaz böyle nasıl anlatılır bilmiyorum. Bazı duyguları anlatmakta zorlanıyorum. Ve bu tatilde çok daha özgürdüm. Çok fazla etrafa aldırış etmedim. Eskiden mesela daha önceki tatillerde beni çok rahatsız ederdi. Etrafımdaki insanlar, bakışlar, bir de insanları incelemek, hep incelerdim. Yani şöyle çok kötü bir huymuş. Yani bu tatil sanki tek başınayım, hiç kimse yokmuş gibi. Ama hiç kimse yokmuş gibi davrandım ve bu bana çok iyi geldi. Bilmiyorum, beklediğin cevap bu muydu? Ya da bu soruyu sorarken Tamer neyi düşünerek sordun? Açıkçası onu da merak etmedim değil. Ben zaten son 5 yılda hayatımda ve bakış açımda ve baktığım dünyaya bakış açımda çok büyük değişiklikler olduğunun farkındayım. Ama insanoğlu değişmeli zaten. Gerçekten değişimden de korkmamalı diye düşünüyorum. Evet Tamer'cim, sorunu soruyorum.

programın en başına bir soru sordum. Kimse yani aslında programın başıydı ve girişiydi. Kimse ona dikkat etmedi ama bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum ve sana sorasım geldi. Mesela bir topluluktasın, yani illa büyük bir gruba sesleniş değil bu. Ne bileyim, bir meclistesin, sana dediler ki bir kutlama olabilir bu, bir merasim olabilir. Hadi dediler, işte açılış konuşmasını sen yap. Bu açılış konuşmasında amaç şu, oradaki herkesi çok etkilemen lazım. Nasıl bir cümle kurardın ya da konuşmaya nasıl başlardın? Evet sevgili Uğur ulaşmış. Viyana Havalimanı'ndan selamlar Özlem Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir fotoğrafla da programı taçlandırmış. Vay, şöyle bir fotoğrafa yakından bakmak istiyorum. İnşallah bir gün ben de geleceğim. İnşallah geleceğim. Ne zaman bilmiyorum ama bir gün geleceğim. Gerçekten hava biraz kapalı gibi, bulutlu. Bulutlar çok güzel. Güzel bir havaalanı sanki. Öyle. Benim havaalanı korkum var Uğur. Yani insanların uçak korkusu vardır. Benim havaalanı korkum var. Ben havaalanlarında kayboluyorum çünkü. Ve havaalanlarında gerçekten 3 kere uçak kaçırmışlığım da var. Kapıları falan da şaşıran bir kadınım. Sevgiler, selamlar gönderiyorum.

0: Evet Uğur, bekleriz her zaman demişsin. Vallahi ben de her zaman gelmek isterim şahsen. Her zaman gelmek isterim. Hayallerimde her zaman geliyorum zaten. İnşallah ilk gelmek istediğim ülkelerden bir tanesi Viyana. Çünkü Avusturya daha doğrusu. Avusturya'ya gelmeyi çok istiyorum. Neden? Hiç de bugüne kadar mesela gezmek istediğim ülkeler vardı. Bir listem vardı. Hiç Avusturya bu listenin içinde yoktu. Viyana FM'de başlayıncaya kadar. Ama artık liste başı Avusturya, özellikle Viyana. Çünkü çok sevdiğim sizler varsınız. Sizlerle görüşmek, sizlerle tanışmak istiyorum açıkçası. Evet efendim, devam edelim. Esin'in radyosu açık. Sevgili Tamer, insanlardaki değişimi fark ettin mi demiş tatilde. İnsanlardaki değişimi fark etmedim. Çünkü gerçekten insanlarla da çok ilgilenmedim ama şöyle bir şey yaşadım Tamer. Mesela bu tatilde bugüne kadar yapmadığım bir şey yaptım. Köylerde kaldım. Yani bildiğiniz köylerde kaldım. Ege'nin köylerinde kaldım. Ama Ege'nin köyleri böyle bildiğimiz Anadolu'nun köylerinden biraz daha farklı. Ve kaldığım yerlerde mesela şey yoktu, internet yok, telefon yok, bakkal bile yoktu ilk kaldığım köyde mesela. Orada sohbet ettiğim o köyde yaşayan, yaş itibariyle 60'ın üzerinde, 70-80 yaşında amcalarla, teyzelerle konuşma şansım oldu. Mesela onlarla konuştuğumda o kadar dünyadan uzaklar ki, o kadar kaostan, o kadar olup bitenden uzaklar ki, yani çok rahatlar, hayatla ilgili böyle şeyleri yok. Ya hayat pahalılığı, işte ekonomik krizler, ülkede olup bitenler, bunlarla hiç ilgileri yok. Çünkü kaldığım yerler çok spesifik yerlerdi. Köy insanı ve gerçekten orada köyünde kendi ekiyor, biçiyor. Onunla mesela sordum. Dedim burada bakkal bile yok. Siz ne yapıyorsunuz ekmeğinizi, işte ihtiyaçlarınızı, ne bileyim bir eve yumurta lazım olur, ekmek lazım olur. Ne yapıyorsunuz? Düşünün ki ulaşım aracı bile yok köye. O kadar diyeyim size. Orada bir amcayla tanıştım. O dedi ki bak dedi 5 dakika sonra dedi buradan bir araba geçecek dedi. Kırmızı bir araba ve burada duracak ve bana bir şey soracak dedi. Bekledim, hakikaten 5 dakika sonra bir kırmızı araba orada durdu. Ve şey dedi ki amca dedi ekmeğe veya herhangi bir şeye ihtiyacın var mı? Karaburun'a iniyorum. Bak dedi burada herkes... İşte aşağı inen herkes, bu arada tepede bir yerdeyiz, herkes dedi birbirine sorar ve biz dedi 3-4 günlük ekmeğimizi alırız, işte 3-4 günlük malzememizi alırız, hiç de yani mağdur olmayız. Ya çok enteresandı. O yüzden Tamer, çok insanların böyle yoğun olduğu, tatil yaptığı yerlerde bulunmadım. Daha ziyade yine deniz kenarındaydım. Tabii ki denize girdim ama kullanılmamış koylar kullandım. Hiç kimsenin bilmediği yerlerdeydim. O yüzden insanlardaki değişimi de görmek istemiyorum açıkçası. Hiçbir şey o konuda insanlarla ilgili aslına bakarsan hiçbir şey görmek istemiyorum. Böyle sadece kafamı dinlemek istedim açıkçası. Evet efendim, devam edelim. Derya'nın radyosu açık. Deryacığım, öpüyorum seni. Ve Ayşe köyden bir fotoğraf paylaştı. Hemen bir de sesli mesajı var. Evet Ayşeciğim, Ispartalı Ayşem, söz sende.
1: Ablacığım, şu an Sinir kasabasındayım. Fırtına Mehmet'in kasabası burası ve evimizin balkonu Burdur karşımızda.
0: Evet, görüyorum. Allah, ne kadar güzel. Ve Burdur'un kuruyan yerlerini de görebiliyor musun Ayşe? İçin acıyor mu? O gölün kuruyan yerleri bak. Göl ta şuralara kadar geliyormuş bir zamanlar tabii. Siz fotoğrafı görmediğiniz için. Ama üzülüyorum işte bu tür şeylere. Ama çok güzel bir manzara. Öpüyorum seni. Senire sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, merhaba. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz, keyfe kedirin keyfini yaşayalım. Yaşıyoruz. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Merhabalar, Raşit açık ve net konuşsaydı keşke. Lafı dolandırdı, dolandırdı, dolandırdı. Sonunda hiçbir şey anlamadım. Ya bazen anlamak da gerekmiyor. Fırtına Mehmet. Böyle bir akışına bırakmak lazım. Ve kahvesi, çay mı kahve mi bu? Helva var, koska helva. Aa, dün beklemek demiştik ya. Dün beklemek demiştik, evet. Bilmiyorum. Meğer ne kadar çok kişi senin tatilden dönüşünü beklemiş. Dün pazartesi, tam 16 gün sonra herkes yerindeydi. Kadro eksiksizdi sanki. Harika değil mi? Harika. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Ya sizin nezdinizde dün akşam uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla çay kahve tadında muhabbet ettik. Fırtına Mehmet ve Ispartalı Ayşebilir Gökçay'daydık. Mesela sizi konuştum ben masada, sizden bahsettim. Onlar şaşırdılar, dediler ki bunca yıldır bu işi yapıyorsun. Daha önce hiç programdan, dinleyicilerden bu kadar bahsettiğini duymamıştık ki benim artık 30 yıla yakındır mikrofon başı serüvenim. Ve dedim ki artık herhalde jübilemi Viyana FM'de yapacağım. Ya bugün ağlamaya çok meyilliyim. Beni sakın ağlatmayın. Size yazacağım diye kahvesiz kahve yapmışım. Bakar mısınız? Ben de benzetemedim kahveye. Bu ne diyorum? Sonra fark ettim ki kahvemin kendisi yok. Ay, ay, ay. Ay çok ya. Bugün çok duygusalım ya. Bu arada YouTube Hayat Takıl Bana kanalından Fatih yazmış. Fatih'cim merhaba.

0: Hamburg'a sevgiler, selamlar. Emine Günaltay. Emineler karışmasın aman. Hoş geldin. Selamlar Özlem Hanım, seni dinliyorum. İyi ki dinliyorsun ve iyi ki varsın ve iyi ki varlığını hissettirdin.
1: Ben sen değilim, senin gibi de değilim, eski ben gibi bile.
0: Uğur demiş ki Avusturya'ya gelme konusunda sevgili Ali abiden bir destek talep edelim. Edin vallahi ya, kime müracaat ediyorsanız edin. Ben gelmek istiyorum.
1: Olamadım ama karada değilim.
0: Çok istiyorum.
1: Olamadım ama yarada.
0: Ölmeden yapılacaklar listemde varsınız.
1: Bilmiyorum. Sefa olamadım ama zulüm de değilim.
0: Gülşadiye.
1: Olamadım ama zehir.
0: İyi yayınlar. Hoş geldin Gare Biricik Özlemcim. Hoş gördüm, hoş buldum. Biz Isparta Gelen Dost istikametine doğru gidiyoruz. Vay vay vay vay. El sallıyorum şu anda. Selamlar, ben Münevver, Ayşe'nin ablası. Ya Münevver, Almanya'dasın değil mi? Almanya'daki ablasısın. Münevver'cim, çok memnun oldum tanıştığımıza. Hep istiyorum seni bundan sonra. O zaman iyi ki varsın diyorum. Aa, çok iyiydi.

0: Evet, Tamer'e sorduğum sorunun cevabı geldi ama o cevaba geçmeden önce ne?
1: Dedikodumuzu mu yaptın abla?
0: Öyle dedikodu ya, can kurban. Ben

0: Adaflow bugün de böyle kendi ritmimde müziği istiyorum. Tabii mümkün olursa teşekkür ederim demiş Fırtına Mehmet. Fırtına Mehmet, sırada bak ne var? Tamam, bunu da ilerleyen dakikalarda hatırlat bana, alacağım sırayı. Ama çok enteresan, çok sevdiğim bir çalışmayı hatırlatmak istiyorum sana. Bediacığım merhaba. Ay ne güzel bir fotoğraf. Rafting mi yapıyorsunuz? Ablam kavuşturana şükürler olsun. Nasılsın? Yayınımızın, gönlümüzün sultanı, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tatil bitti, döndük Kürkçü dükkanına. Öyledir bu işler. Bak ben de döndüm Kürkçü dükkanına. Yani önemli olan Kürkçü dükkanı bizi mutlu ediyor mu? Kürkçü dükkanında mutlu muyuz? Kürkçü dükkanına döndüğümüz zaman kendimizi nasıl hissediyoruz? Valla bir şey söyleyeyim mi? Ben Kürkçü dükkanımı seviyorum. Çok güzel yerler görüyorum. Hatta gittiğim köylerde hep şey aradım. Ya ben buraya yerleşebilir miyim? İşte burada kiralar ne kadar? Kiralık ev var mı? Satılığa zaten gücümüz yetmiyor da. Böyle şeyler sordum. Ama eve yaklaştıkça bütün o sorular püf gitti. Kürkçü dükkanı iyidir, iyidir. Oğlumla bir hafta tatildeydik. Oğlumla çok eğlendik. Sağlıklı bir şekilde döndük çok şükür. Geride kalanlar, yolda olanlara da sağlıklı, kazasız, belasız dönüşler diliyorum. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum demiş Bedia. Şu fotoğrafı bir büyütmek istiyorum. Ya harikasınız be. Nasıldı rafting? Ben korkuyorum, rafting yapamıyorum ya. Benim böyle korkularım var. Ama çok merak ediyorum. Yani çok şey, güzel bir şey olsa gerek. Yani çok heyecanlı bir şey. Ben aksiyonu ne bileyim. Burada bir sesli mesajımız var. Yusuf hocam merhaba. Vallahi özledik birbirimizi ya. Evet, söz sizde.
1: Bizim kız.
0: Merhaba.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Hoş geldin. Bak diyoruz. Yoldalar.
1: Biz şu anda Isparta bölgesine girmiş bulunmaktayız.
0: Oh.
1: Bugün sabah Murat kardeşimizin oradan kahvaltımızı yaptık, yola çıktık. Şu anda Isparta il sınırlarındayız.
0: Ay.
1: Eniştemin, bacımın, eşimin, hepimiz, herkes selam var.
0: Aleykümselam.
1: Isparta'dan Burdur'dan diye bir türkü bu bölgede gider diye düşünüyoruz.
0: Tamam.
1: Herkese hayırlı tatiller.
0: Teşekkür ederiz.
1: Diliyoruz. Yolda onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
0: Hayırlı yolculuklar, dikkatli olun.
1: Bekleniyorsunuz.
0: Bir dakika, yazıyorum şimdi. Hocam, araçta sizinle birlikte olan o güzel insanlar var ya, Gülşadiye, Zeynep, Şerafettin abim, hepinizi öpüyorum ve hepinize diyorum ki iyi ki varsınız. Bir yandan da şöyle Isparta'dan, Burdur'dan gelsin valla. İyi gider, bence de iyi gider. Aslında sırada başka bir çalışma vardı ama olsun, varsın.

Münevver de buradaymış artık. Bak, yörüklük sende de var Münevver. Bak, sıradaki çalışma sana da gelsin. O Munis. Fırtına Mehmet bizim enişte mi? Evet, sizin enişte oluyor kendileri. Sesiniz harika, çok güzel. Evet, güzeldir sesim.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
2: Bir an efendim.

çok iyi geldi ya. Bu arada rafting için sevgili Bedia süperdi demiş. Aa, çok merak ediyorum. Ya benim böyle enteresan, çok cesur bir kadınım aslında ama enteresan korkularım var. Rafting'i ama çok merak ediyorum çünkü suyu çok seviyorum. Böyle bir özelliğim var. Dim çayım orası. Bediacığım sanki dim çayı gibi geldi bana. Alanya. Süperdi, hiç korkulacak bir şey değil. Göründüğü gibi değil canım ablam demiş. İyi, belki denerim. 100. yaş günümde.

0: Tatil iyi geldi, şarjı fulledik ama eve gelince de evim evim güzel evim dedik. Kesinlikle öyle Beda. Yani Kürtçü dükkanı iyi bir şey.
1: Bağlama kür esası, şak şak öter kaşı.
0: Gülşadiye mesajında Emine Sultan'a ve Erdatlı babama teşekkürlerini iletmiş. Misafirperverlikleri başka güzeldi, gezdirdiler. Ya eminim, ona hiç şüphem yok. O kadar net hissediyorum ki. Buradan Ürgübe sevgiler, selamlar. Erdatlı babacım neredesin ya? Aa, gözüm seni arıyor. Emine Sultan, ne yapıyorsunuz? Bu arada araçta kaptan Şerafettin abiymiş.
1: Şak şak öter kaşı.
0: Şerafettin abim bir mola verse de şu yörük oyununu oynasak. Mola verince haber verin, ben bir yörük havası daha alırım.
1: Yaylada koyun kuzu, bağlama tür esası. Şak şak öter kaşı, gurbet boğaz havası.
0: Şimdi Esin iş yerinden dinliyor. Bugün katılamadı, ara ara böyle tek tek şeyler geliyor, smile'lar falan geliyor. Oradan anlıyorum, çalışıyor bir yandan da radyo dinliyor. Şu anda kasadaymış. Kasadayım ve kendimi zor durduruyorum. Çok da yoğun olmasa kalkıp oynayacağım.

Şimdi Tamer'e şöyle bir soru sormuştum. Tamer'in sorusu da çok ilginçti. Bu arada hala oralardayım. Tamer sorduğun sorudayım hala. Demiştim ki bir topluluk önünde konuşman gerekti. Bu bir merasim olur, bir tören olur. Ne bileyim, bir topluluk önünde bir açılış konuşması sana verilse ne söylerdin çok etkileyici bir şekilde? Cevabı şu şekilde vermiş. Bugün buraya sadece bir araya gelmek için değil, fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşmak için buradayız. Umarım herkes için olumlu bir buluşma olur. Çok iyi değil miydi? Çok iyiydi ya. Yani niye geldiniz arkadaşlar? İşiniz gücünüz yok mu? Gidin işinizi gücünüzü yapın. Öyle denir mi Özlem Ayran?

Emine Sultan. Ne arıyorsun Emine Sultan? Bakıyorum geleni gezdiriyorsun, gideni gezdiriyorsun. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar. Tam açtım, Gülşadiye ablamın güzel sözlerine denk geldim. Asıl ben teşekkür ediyorum geldikleri için. Çok mutlu ettiler bizi. Darısı sana, kocaman öpüyorum seni. Valla ben aslında kafayı bozmuştum bu hafta sonu için. Böyle bir hayalim vardı. Ama biliyorsunuz Batuhan'la ilgili gelişmeler var. Bu hafta söz nişan için böyle bir konuşma var. Henüz program net bir şekilde bana iletilmedi. İletilirse haberim olacak inşallah. Ona göre böyle ben de düşünüyorum aslında. Ama Ayşe ile gelmeyi istiyordum. Ayşe'nin de hafta sonu düğünü varmış arkadaş. Kız kadın yoğun ama bilmiyorum ya. Belki bir sürpriz olur. Tam olarak hayal kurma ama bakalım ne olacak. Manavgat Köprü Çay'mış. Bediha'nın fotoğrafı, paylaştığı mevki. Köprü Çay da çok güzeldir. Ayarlayalım abla, seneye beraber rafting yapalım. Yapalım kız. Valla Antalya dibim. Yapalım. Sen olursan belki cesaret edebilirim. Kalbimde aynı şey duyuyorum net biçim. Sağa dön sola dön yine bana gel. Uza uza kaçsam bile yine beni seç. Aşkın vurdu direkt. Erdattın babacığım. Kaçaksın yine, kaçaksın. Nasıl gidiyor tatil? Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Birisi size haber mi uçurdu? Böyle hemen yazdınız. Söyleyin bakayım. Birisi size haber mi uçurdu?

Evet, Fırtına Mehmet, uzun zamandır dinlememiştik. Böylece dinlemiş olduk. Özlemiş miyiz? Özlemişiz. Yok, Erdat babacığım, yok, yazmaman gerekmiyor. Biraz önce şey dedim. Nerede benim Erdatlı babam diye böyle bir haykırdım. Gerçek söylüyorum bak. Yani öyle şey olur mu ya? Sen baş tacısın. Şaka yapıyorum efendim. Tatilde olanlar tatilin yaşadıkları yerin değerini bilsinler ve her nerede iseler orada doya doya zaman geçirsinler. Yani ben bazen takılıyorum. Tabii özlüyorum ya. Mesela şimdi gözüm Zuhal'i arıyor, Gürcan Bey'i arıyor. Eksikleri sayıyorum. programlarda buluştuğumuz zaman, çünkü zannediyorum bir alışkanlık oldu. Sizler için bir alışkanlık olduğu kadar benim için de bir alışkanlık. Sonra Erdatlı babama ilk programın ilk başlarında arıyorum. Emine Sultan'ı arıyorum, Gülşadi'yi, hepinizi. Yani isim isim saymama gerek yok. Dolayısıyla mesela ilk mesajı yazan genellikle Tamer, ikinci mesajı yazan genellikle Ayten oluyor. Onlar böyle yazmadıkları zaman acaba bir şey mi var, bir sıkıntı mı var, bir sorun mu var? Böyle düşünüyorum. Öyle şey olur mu? Erdatlı babacığım. Ama gerçekten de bir radyo programını dinlemek, eğer tatildeyseniz ya da çok önemli öncelikleriniz varsa oradan yana kullanın oyunuzu. Yine de arada bana bir nokta koyun yani. İsterim. Efendim, bugün soru cevap oyunuydu. Bir tane soru aldım sadece. Vallahi bravo Tamer. Farkındayım. Ne oldu? Ben gittikten sonra iyice yaz kafasına mı bürünüldü? Niye artık düşünülmek ve yazılmak istenmiyor? Ya da bugün soru cevap oyununa niçin katılım çok azdı diye düşünmüyorum. Merak etmeyin. Çok keyif alıyorum. Şu dakikaya kadar program çok keyifliydi zaten. Doğaçlama gidiyoruz. Programımız interaktif bir program. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bazen bir soru cevabını aradığımız için sorulmaz. İçimizde uzun zamandır kapalı duran bir kapıyı açmak için sorulur. Yani sorular çok enteresandır. Ve ben gerçekten mutlu muyum mesela? Bunu kendinize sormayı ihmal etmeyin. Ve cevabı tabii ki sizde. Bunu neden hala taşıyorum? Şimdi bu sorular işte çok önemlidir. Ve gerçekten cevabını belki de aradığımız için sormuyoruz. İçimizde bir şey var, bir boşluk var. Belki o boşluğu deşelemek hoşumuza gidiyor. Mesela şöyle bir soru, gitmek mi istiyorum yoksa sadece yoruldum mu gibi bir soru. Ben bunları not almışım bu arada. Beni sevenleri mi seçiyorum yoksa kendimi kanıtlamaya çalıştığım insanları mı? Çok enteresan bir sorudur bu. Mesela bana Esin bir soru sorsaydı eğer, ona sorum hazırdı, öyle de söyleyeyim, ama biliyorum ki yoğun çalışıyor ve kasada ve buna rağmen dinliyor. Neyse, ben bu soruları not aldım, merak etmeyin, ilerleyen günlerde sizin rahat olduğunuz, yazabileceğiniz zamanlarda sorarım. Esin, hatırlat bana. Ve bazı soruların cevabı da hemen gelmiyor ne yazık ki. Hatta bazen insan cevaptan çok soruyla değişiyor. Bir soru insanın hayatını değiştirebiliyor. Yani son günlerde bunu çok fazla yaşıyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Belki de büyümek, her şeyi bilmek falan değil. Zaten her şeyi bilmemiz de mümkün değil. Kendimize sormaktan korktuğumuz soruları bir gün cesaretle sorabilmek. Mesela kızımla buluştuğum o tatilin ilk yarısında, tabii kendinin mesleği gereği de bu konularda çok iyi, İlk gece bir soru cevap oynadık. İnanabiliyor musunuz? Çok enteresandı. Çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Mesela orada bana bunu söyleyen sevgili Merve'ydi. Kendimize sormaktan korktuğumuz soruları bir gün cesaretle sorabilmek önemli demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Not aldım. Ve yine unutmayın sevgili yol arkadaşlarım. Hayatımızı değiştiren şey bazen bulduğumuz cevap değil. İlk kez cesaret edip sorduğumuz soru. Yani sorular çok kıymetli. Cevaplardan bile kıymetli. Özellikle de salı günleri bu oyunu oynama konusunda ısrarla devam ediyorum. Dolayısıyla sorular önemli. Şimdi sırada bir çalışma var.
bu çalışmayı sadece kendim için aldım. Biraz bencillik yaptım. Programa hazırlanırken birkaç kere dinledim. Şarkının içinde çok kendimi buldum. Bilmiyorum siz de kendinizi bulacak mısınız? Beni çok etkiledi. Şimdi o çalışmayla devam edelim. Sevgili Osman bizlerle birlikte hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Noktasını koyup varlığını hissettirmiş. İşte bu çok önemli benim için. Yani bir nokta benim için yeterli. Dünya kadar cümle kurmanıza gerek yok. Radyosu açık olanların bir nokta koyması bile ben de çok kıymetli. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim Osman'a. Ve hadi sıradaki çalışma önce bana gelsin. Sonra beğenirseniz, ben de varım bu şarkıda diyorsanız, size de gelsin.

Yani gerçekten de Yaşar çok güzel söylemiş. Sözler çok güzeldi ya. Gülşen diye mesajında demiş ki biz haber ulaştırmadık ama Erdatlı Baban Emine Sultan neredesiniz diye anons yaptı. Sevilen sevilenler aranır değil mi? Kesinlikle. Ya bu hissi kalbel vuku, kalbe doğmak diye bir şey var. Gönül bağı olan insanlar birbirini hissederler.

Evet efendim, biraz önce dedim ki bazen sorduğumuz her soruya hayat cevap vermez. Ve bazen bekletir, bir soru sorarız kendi kendimize, böyle döneriz gökyüzüne doğru, bir soru sorarız, bazen susturur, bazen bekletir, bazen de cevabı öyle bir yere saklar ki onu bulabilmek için önce değişmemiz gerekir. Dilerim ki benden sonra neden olmadı diye sorarız mesela, neden olmadı, niye istediğim gibi olmadı? Yıllar sonra, evet yıllar sonra, iyi ki olmamış deriz. Sonra neden gitti diye üzülürüz mesela, böyle bir soru sorarız. Neden gitti, neden aramadı, neden sormadı? Bir gün anlarız ki bazı gidişler aslında hayatın bizi kendimize geri getirme biçimidir. Gitmesi gerekir, gider. Ve siz kendinize gelirsiniz. Ve en çok da şu konuda isyan demeyeyim ama serzenişte bulunuruz. Neden ben? Neden ben? Olmaz olsun senin gibi. Sonra yaşadıklarımızın içinden geçerken, yani yaşarken, o günkü sorunun cevabının bugün olduğumuzu fark ederiz.

Değerli yol arkadaşlarım, hayatın en güzel tarafı şu olabilir mi? Bazı cevapları bize kelimelerle değil, zamanla verilir. Yani bazı cevaplar zamanın içinde gizlidir. Ve insan bazen cevabı bulduğunda değil, artık o cevaba ihtiyacı kalmadığında iyileşir. Çünkü hayatın bazı soruları cevaplanmak için değil, bizi değiştirmek için sorulmuştur.

0: Güzel müzik, ben sevdim. Müzik sevdaysa sevda. Aşksa aşk diyor. Dur bir dakika. Şu şarkıyı bir daha dinliş yapmak istiyorum. Vallahi bugün kaç kere dinledim bilmiyorum. Ben ne anlıyorum? Sen aşk yok desen de aşk hep vardı. Bugün de var. Yarın da var olacak. Yok desen de aşk her zaman var olmaya devam edecek. O zaman geleneksel olarak cevap veriyorum. Aşk hiç yoktu. Bugün de yok. Yarın da olmayacak.
1: Buluşup toplanırız iki gün arasında.
0: Tamer, niye sildin mesajı?

0: Bu arada eserin ismi Babalar Gibi. Biraz önceki şarkı çok güzeldi. Sevdim. Kim söylüyor? Yazarsan sevinirim. Hangisi? Bu değil değil mi? Gülşadiyeciğim. Dur sırayla dinleteyim bak.
1: Yaşadım dibine kadar babalar gibi.
0: Bu mu Gülşadiye?

Bak ya abla, şimdi merak ettim. Haftaya tatildeyim bir hafta. Haftaya artık. Vallahi şimdi şöyle, biz oyunu nasıl oynadık? Kaç kişiydik? Batuhan, ben, iki, Merve, Buğra, beş kişi. Bir kişi soru soruyor. Herkes o soruya cevap veriyor. Sana soracağım soruyu Buğra hepimize sordu. Ve çok enteresan bir şey. Merve ile ikimizin cevabı aynıydı. Ya biraz hüzünlüydü ama.

Mais puis donc, oui. Mais. Sevgili Tamer'den bir mesajımız var. Abla bunu yayınlar mısın lütfen? Şarkının sahibi şu an bizi dinliyor. Kalemi çok sağlam bir ablamız. Hamiyet Koç. Ya şimdi beğendim. 3 gün olmuş çalışma. YouTube'da, dijital platformlarda yayınlanmaya başlayalı. Öncelikle sevgili Hamiyet Koç'a, sevgili Hamiyet Hanım'a çok teşekkür ediyorum dinlediği için. Ben de ilk defa dinleyeceğim. Ondan sonra da YouTube'da girip yorumumu yapacağım inşallah. Efendim şimdi eser sahipleri programları dinlediği zaman biz tabii çok mutlu oluyoruz. Bir kere bir eserin ortaya çıkarılması, seslendirilmesi, sözlerinin yazılması, prodüksiyon, bir aranjesi, hepsi o kadar kıymetli ve o kadar emekli işler ki. Ve Türkiye'de ne yazık ki ülkemizde müzik sektöründe olmak ve o savaşın içinde olmak, o mücadelenin içinde olmak çok zorlu bir yarış. O yüzden de benim için çok kıymetli bu çalışmalar. Efendim yolunuz açık olsun. Çalışmanız inşallah birçok dinleyicinize ulaşır. Lütfen şu anda YouTube'da Hamiyet Koç, herkes lütfen girsin beğenisini yapsın. Hesap sorasım var. Programdan sonra da dinleyin çalışmayı. Ben de dinleteceğim. Şu anda üzerine konuşuyorum ama baştan sona dinleteceğim. Sevgili Tamer'e de teşekkür ediyorum. Hamiyet Koç'la, Sayın Hamiyet Koç'la bizi buluşturduğu için kalemi de sağlanmış. Bu da benim için çok güzel bir detay. Çok kıymetli bir detay. Evet, devam ediyoruz. Türkiye hoş geldiniz. Mustafa Yıldız Doğan'dan Sil Beni, Sil Beni yayınlar mısınız? Pembe benim ismim demiş. Sevgili Pembe'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Hazırlayacağım istediğin çalışmayı. Lütfen radyon açık olsun. Vaktim yeterse mutlaka yayına vereceğim. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsın, iyi ki radyon açık ve iyi ki dinliyorsun. Bediye'den bir soru gelmiş. O soruyu bekletiyorum. Biraz sonra soruya cevap vereceğim. Ve vaktim yeterse Bediye'ye da bir sorum olacak. Şöyle bir bakıyorum. Kendime çaldığım çalışma. Tamam, yazacağım ismini Gülşadiye'cim. Çok güzel bir çalışma olmuş. Yaşar'ı çok severim zaten. Ama sözleri çok güzel. Hepimize anlattığına da inanıyorum açıkçası. Yusuf Hocam'dan bir mesaj var. Üstelik fotoğraflar var. Bakayım, Burdur Gölü'nün kenarından geçiyorlar diye düşünüyorum. Eğirdir mi yoksa diye baktım. Hocam burası Eğirdir mi? Burdur Gölü'nün kenarı mı? Eğirdir sanki. Yani şu adayı falan Eğirdir'e benzettim. Bir fotoğraf daha var. Hemen o fotoğrafa da bakacağım. Ya çok güzel. Bak şimdi yolda olasım geldi. Hemen yola çıkasım geldi. Evet, sevgili Hamiyet Koç'un seslendirdiği bu güzel eseri hep birlikte bir dinleyelim. Sonrasında ben buralardayım, bir yere ayrılmayın.

Bu arada sözler sevgili Hamiyet Koç'a aitmiş. Şimdi baktım, bir yapay zeka çalışması ama çok başarılı. Sözler çok güzel zaten.

Anlamadım, anlama sen. Şu gönlümde farklısın sen. Bu baharda gelmezsen, sil beni, beni sil, beni sil. Tabii bu sözler biraz sonra sıraya alacak Mustafa Yıldız Doğan'ın çalışmasının sözleri.

Bu arada Sözler çok başarılıydı. Bir yerinde anladım yapay zeka olduğunu. Ben sevgili Hamiyet seslendiriyor zannetmiştim ama Sözler çok başarılı, müzik çok güzeldi, beste güzeldi. Daha ne olsun ki? Yolu açık olsun bu güzel çalışmanın. Bizi de dinlediği için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve Pembe istemiş, biz yayını aldık. Mustafa Yıldız Doğan radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Sil beni. Sil beni. Beni sil. Her şey gözümde dün gibi. Hayallerim sürgün gibi. Değişmedim ilk gün gibi. Bil beni. Beni bil. Beni.

Evet, sorduğumuz sorular ve cevabını alamadığımız sorular, bazen geç aldığımız, bazen beklemekten yorulduğumuz, cevapları beklediğimiz sorular. Ama hayat bize çoğu zaman cevap vermeden önce yol gösterir. Önümüze bir kapı çıkar, açılır mı bilmeyiz. Bir insan çıkar karşımıza, kalır mı bilmeyiz. Bir karar veririz, doğru mu yanlış mı bilmeyiz.

falan korktum ya. Ve işte biz bütün bunların ortasında sürekli bir cevap ararız. Sonunda ne olacak? En çok da bu soruyu sorarız. Oysa hayatın bize sorduğu soru belki de bu değil. Belki hayat şöyle soruyordur. Sonunu bilmeden yürüyebilecek misin? Çünkü bazı cevaplar yolun başında verilmez. Bazıları yürüdükçe görünür. Bazıları kaybettikten sonra anlaşılır. Bazıları ise ancak yıllar geçince anlam kazanır. Bu yüzden her şeyi bugün anlamak zorunda değiliz sevgili yol arkadaşlarım. Bazı şeylerin anlamını zamana bırakmak da bir seçim değil mi? Çünkü hayatın bütün cevaplarını önceden bilseydik, yaşamaya değil sadece sonucu beklemeye başlardık. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Belki de hayatın en büyük sürprizi şu olabilir mi? Cevabını bilmediğimiz halde yürüdüğümüz yollar. Nereyle karşılaşacağımızı bilmeden kat ettiğimiz yollar. Ben çok yaşadım tatilde. Nereyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Böyle rotayı bir yere doğru çevirdim, gidiyorum ama karşıma ne çıkacak, neresi çıkacak, nasıl bir yerle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. Ve tekrar ediyorum, cevabını bilmediğimiz halde yürüdüğümüz yollar bizi hiç tanımadığımız bir kendimize götürmüyor mu? Gerçekten benim yükseklik korkum var biliyorsunuz. Sık sık söylüyorum. Mesela uçurumlu yollar, bir tarafı uçurumsa ben gerçekten panik atak falan geçiren çok iyi bir şoförüm. Ama oralarda yani çok kötü oluyorum. Yani bu tatilde hep öyle yollardaydım. Hep öyle yollardaydım. Ve hiç tanımadığım bir kendimle karşılaştım. Olabiliyormuş dedim. Gidebiliyormuşsun. O yolları tek başına kat edebiliyormuşsun dedim. Yani bu çok önemli değil mi? Hakikaten hayatın bize öğrettiği o kadar çok şey var ki. Ve en çok da galiba bunu hayatın içine karıştığımızda öğreniyoruz. Bu arada şöyle bir devam ediyorum. Arda'cığım valla demin aklımdan geçtin. Aa, Arda hiç yazmadı falan. Nokta bile koymadı falan oldum. Tüm gün temizlik vardı evde. Sessiz dinlemedeydim. Ev mis gibi çamaşır suyu kokuyor. Çok zararlı. Çamaşır suyundan vazgeçin arkadaşlar. Rica ediyorum ya, vazgeçin artık. Desem de kimse vazgeçmiyor. Biliyorum Arda'cığım. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam. Yayın sonuna dek dinlemedeyim demiş. Dinlemede kal. Dur bir sorumuz var. Bakayım ne kadar. Ama ne kadar az zamanım kalmış. Bizim kız bir yeşillik gördük çok şükür. Bizim kız göl ağzına kadar dolmuş maşallah. Çok yağmur yağdı. Hocam bir de 3 gündür yağmur yağıyor buralarda. Yani böyle de bir şey var. Gülşadiye'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Pazar yeri burası. Nerenin pazarına ulaştınız acaba? Şekerim bugün geç çıktım o yüzden senin markete gidemiyorum. Direkt hanımefendiye alacağım kusura bakma. Yoksa video atacaktım erken çıksaydım. Olsun bir gün girersin. Ve sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Geri gelmişken...

Evet, gelelim Bedia'nın sorusuna. Hadi. Kapanışı böyle az solistlerle yapıyoruz. Bedia'cığım, bugünün az solisti sensin. Bir şeyler yaşayıp eskisine bakarak farklı, daha olgun tepki verdiğini karşılayıp, "Aa, ben buna önce farklı bakıyordum veya davranıyordum." dediğin oluyor mu? Olmaz mı? Olmaz mı? En çok son 1-2 yıldır, hatta birazcık daha geriye gidelim, 4 yıldır falan kesinlikle çok sık yaşıyorum bunu. Hatta dün arkadaşlarla da bunu konuştuk. Artık daha önce baktığım şeylere bugünlerde hiç öyle bakmıyorum. Daha önce bazı şeylere çok fazla anlam yüklemişim. Artık hiç o kadar anlam yüklemiyorum. Yüklememem gerektiğini öğrendim. Nasıl öğrendim? Yaşayarak öğrendim. Okuyarak öğrendim. Bir aydınlanma yaşadım ben ya. Gerçekten kendime öyle diyorum. Sen bir aydınlanma yaşadın. En çok da tatilde yaşadım. Tamer'in sorusu da bununla ilgiliydi. Olmaz mı Bedia? Ve olmalı da bence. Değişmeliyiz ya. Biraz rutini bozmalıyız artık. Yani sürekli bir kısır döngünün içinde olmak insanı yoruyor ve insan sıkılıyor bundan. Ve bazı şeyleri öğrendikçe, ya nasıl öyle düşünmüşüm, nasıl öyle inanmışım, nasıl oraya saplanmışım, neden öyle yapmışım? İşte dediğiniz sorularla karşılaşıyorsunuz. Ve bugün okuduğum ve bugün okuduğum demeyeyim, tatilde başladım, bugün bitirdiğim kitabın sonu kesinlikle buna yönelikti. Acayip etkiledi beni. Çok duygulandım. Ve kendi değişimin, kendindeki değişimin farkına varıyor musun? Varmaz mıyım? Hem şekil olarak, hem fiziksel, hem ruhsal, hem psikolojik, hem bambaşka yönlerden çok değiştiğimin çok farkındayım ve çok da mutluyum bundan. Hiç, yani hiç şikayetim yok. Bu son halimi çok seviyorum. Kim bilir daha neler değişecek diyorum. Heyecanla da bekliyorum açıkçası. Umarım soruma anlaşılır sormuşumdur. Peki cevabım seni tatmin etti mi? Ay, bir havalandım şimdi ya. Az solist olmak, sahneye sondan çıkmak. Sesine, soluğuna sağlık ablam. Verdiğim cevap hoşuna gitti mi? Hoşuna gitmek demeyelim de içine sindi mi? Değerli yol arkadaşlarım, lütfen farklı bakış açılarını bulabilmek için o at gözlüklerini biraz çıkaralım. Ve dünyaya başka gözlüklerle de bakmayı öğrenelim. Çünkü inanın ki başka renkler var, başka güzellikler var. Buna tüm kalbimle inanıyorum, tecrübeyle sabit. O yüzden de uykudan uyanın diyorum. Uyuyanlara diyorum tabii ki. Ama siz uyanıksınız ya. Uyuyanları bulmam lazım bunu söylemek için. Aman yok, onlarla da uğraşmak istemiyorum. Kimseyle uğraşasım yok. Uyuyan uyumaya devam etsin.

Evet Ayşe'cim, o çiçekler için teşekkür ederim. Ve abla sayende beynimde ne kadar low varsa çalıştırıyorum. Esin. Ay dur, gülmekten gitmem lazım artık. Ay.

değilsin ya. Hem müzik dinle, hem kasa yap, hem konuş. Vallahi rekor kırıyorum. Bugünün tarihine bunu yaz lütfen. Ya çiçek fotoğrafı gönderdi. Çok güzeller. Evet efendim, programımızın iki güzel sponsoruna çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu Sinan Özen'in çalışmasını baş alacağım. Baştan sona size dinleteceğim. Yeni bir çalışma ama sözleri çok manidar. Efendim çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte bu kavşakta, Viyana FM kavşağında lütfen buluşalım. Rica ediyorum, kimseye randevu vermeyin. Tatilde bile olsanız radyonuz açık. Oy ne bencillik böyle. Kasada bile olsanız, yolda bile olsanız, dağda bile olsanız, internet çekmese bile, yok artık o kadar da değil. Çok güzeldiniz. Hepiniz çok güzeldiniz. Çok teşekkür ediyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkür ediyorum programımızı destekledikleri için. Ve tabii ki Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz, benim sıcak günlerde yol arkadaşım olan ve soğuk günlerde gene yol arkadaşım olan Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum programımızı desteklediği için. Ve tabii ki Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Çok güzeldiniz be. Vallahi tadına doyamadım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyerek şarkıyla hepinizi, hepimizi ben dahil olmak üzere baş başa bırakıyorum. Ve efendim program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Çok güzel günlerde görüşelim. Kötü günlerde de görüşelim. Acıyı da paylaşalım, mutluluğu da. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.
1: Viyana FM'de buluşuruz yine.
0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ile 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. FPÖ Türkçe dersinin kaldırılmasını talep etti. Avusturya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı FPÖ partisi, devlet tarafından finanse edilen Türkçe ana dil derslerinin kaldırılmasını talep etti. Parti, ana dil eğitimi verilen okul sayısının 354'e, bu derslerin yıllık maliyetinin ise yaklaşık 26,1 milyon euroya yükselmesini gerekçe gösterdi. FPÖ ayrıca Avusturya vatandaşı öğrencilerin de Türkçe derslerine katılmasını eleştirerek okullarda Almanca eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Avusturya'da karpuz üretimi büyüyor. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte karpuz üretimi Avusturya'da yaygınlaşıyor. Burgenland'da karpuz ekilen alan 32 hektara ulaşırken bölgede 7 üretici karpuz yetiştiriyor. Yaz aylarında başlayan hasadın Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Otokar'ın otonom otobüsü Avusturya'da test ediliyor. Türk otomotiv üreticisi Otokar'ın tamamen elektrikli ve seviye 4 otonom e-Centro otobüsü Avusturya'da ÖBB Postbus tarafından pilot uygulamaya alındı. Otonom otobüs Tirol eyaletindeki Albach'ta yolcu taşıyarak gerçek trafik koşullarında test edilecek. Pilot uygulamayla elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma teknolojisinin günlük kullanım koşullarındaki performansı değerlendirilecek. Avusturya'da rekor kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 176 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Meteoroloji verilerine göre ülkede son 12 ayda kaydedilen yağış miktarı tarihi seviyelere geriledi. Ölçümlerin başladığı 1850 yılından bu yana Avusturya'da bu kadar kurak geçen bir dönem yaşanmadı. Uzun süren yağış eksikliği özellikle tarım, su kaynakları ve doğa üzerindeki etkileri nedeniyle endişe yaratıyor. Viyana'da musluk suyu zamlandı. Viyana'da restoran ve kafelerde müşterilere sunulan musluk suyu fiyatları 2014 yılından bu yana ciddi oranda arttı. İşçi odası tarafından yapılan araştırmaya göre bazı işletmelerde yarım litre musluk suyu için 3

0: edindi. Denetimler sonucunda 16 ehliyete ve 3 araç plakasına el konulurken toplam 296 cezai işlem yapıldı. Yaşlı kadın 70 bin euro dolandırıldı. Viyana'da kendisini polis olarak tanıtan 35 yaşındaki bir kişi, yaşlı bir kadını yaklaşık 70 bin euro dolandırdı. Şüpheli, telefonla aradığı kadına kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve parasını güvence altına alması gerektiğini söyledi. Buna inanan kadın evindeki parayı şüpheliye teslim etti. Polis, şüphelinin kimliğini belirlerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Apartman yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında 5 kişi de dumandan etkilenerek tedavi edildi. Sıcak hava gidiyor, yağışlar ve fırtına başlıyor. Avusturya'da uzun süredir etkili olan sıcak ve kurak hava yerini sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalara bırakıyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi günü ülke genelinde hava önemli ölçüde değişecek. Özellikle Alp bölgesi ve ülkenin batısında kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken doğu bölgelerinde yağışların daha geç etkili olması öngörülüyor. Gün içinde ülke genelinde sıcaklıkların 19 ila 27 derece, doğu kesimlerinde ise yer yer 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Böylece son günlerdeki aşırı sıcaklara kısa süreliğine ara verilecek. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u ağırlıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Fransa temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Rapid Wien yeni sezona iyi başladı. Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Yeşil beyazlılar Avrupa, Lig ve Kupa olmak üzere çıktığı resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Viyana ekibi UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Avusturya Bundesliga'da da ilk 3 maçını kazandı. Ayrıca Avusturya Kupası'nın rakibini yenerek tur atladı. Viyana temsilcisi bu 8 karşılaşmada 29 gol atarken sadece 5 gol yedi ve sezona 8'de 8 ile başladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM. Gurbette.

passion.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Senden başkasına kalbimi vermem. Çok güzel bir çalışmayla başlattık FM programı. Dodo ve Esin Kaya düeti radyonuzda oldu. Akif Özcan'lısınız. Burası Viyana FM. Kaliteli müziği radyosunda hafta içi her akşam olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Güzel bir salı akşamında 18 Ağustos 2026. Bu güzel akşamda sizlerle buluşmanın büyük bir keyfini yaşıyorum. Ve bu keyfi 2 saat boyunca hep beraber yaşayalım istiyorum. Hem de o güzel mesaj ve istekleriniz eşliğinde olsun. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. İstekler, mesajlar bekleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylık, esnaflarımıza hayırlı işler dileklerimi iletiyorum. Tatilcilerimiz var mutlaka ki onlara da iyi tatiller diliyorum. Her şey gönüllerinizce olsun. 23. Viyana Mega Gastro. Alışverişlerinizi Mega Gastro'dan yapıyorsunuz değil mi? Fırsat buldukça yapın, sponsorlarımızı destekleyelim. Ve tabii ki Mega Gastro'ya ya da Avusturya'da herhangi bir markete girdiğinizde de Pindrinks almayı unutmayın. Değerli sponsorlarım 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan canlı yayınla Viyana FM'de sizinle. Şimdi yine söz müzik Akif Özcan, yapay zeka ile seslendirdiğimiz ve tüm dijital platformlarda yer alan Çek Vur şarkımla devam ediyoruz. Haydi.

0: Latif Özcan.
1: Çok güzel bir çalışmaydı. Sev yeter dedik. Ersener yorumuyla geldi efendim bu güzel çalışma. Emre Altuğ'la devam edecek program. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. +43 660 130 1979'dan mesajlarınız gelmeye başladı. Çok çok teşekkürler sevgili İlkay. İyi akşamlar, buradayım sevgili Akif, iyi yayınlar diliyorum. Sultan Süleyman çalarsan sevinirim demiş. Çalmam mı? Tabii ki çalarım. Birazdan Hüseyin Karadayı düzenlemesi, Ferhat Göçer'in yorumuyla Sultan Süleyman'a da kulak vereceğiz. Önce Emre Altuğ geliyor.

Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks'i içmeye devam ediyoruz. Mis gibi. Oh, serin serin içenlere afiyet olsun. Ve Mega Gastro'da da evimiz, iş yerimiz için alışverişlerimizi yapmaya devam ediyoruz 23. Viyana'da. Efendim, aşağı bu süre eyaletinde hız sınırının saatte 50 km olduğu bölgede iki sürücü 116 ve 111 km hızla yakalanmışlar. Yarış yaptıkları için aşırı hızlı olduğu düşünülen 22 ve 46 yaşındaki her iki sürücünün de ehliyetine polis tarafından el konulmuş. Sürücülerin kullandığı araçlarda geçici olarak bağlanmış. Oh, iyi olmuş ya, nedir bu kadar hız yapıyorsunuz, milletin canına malına kastediyor, siz eğleneceksiniz diye. Gidin trafiğe kapalı bir alan bulun bari, orada yapın ne yapıyorsanız. Kuralsızlığa hiç tahammülüm yok. Bir başka haber, Avusturya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı FPÖ partisi devlet tarafından finanse edilen Türkçe ana dil derslerinin kaldırılmasını talep etti. Bak bak bak. Parti ana dil eğitimi verilen okul sayısını 354'e, bu derslerin yıllık maliyetinin ise yaklaşık 26,1 milyon euroya yükselmesini gerekçe göstermiş yani bunu isterken. FPÖ ayrıca Avusturya vatandaşı öğrencilerin de Türkçe derslerine katılmasını eleştirerek okullarda Almanca eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini savunmuş. Yani Avusturya vatandaşı öğrencilerin Türkçe derslerine katılmasını eleştiriyorsa da kendi isteğiyle insanlar seçmişse alabilir yani. Hani orijinal bir Avusturyalıdır. Ekstradan Türkçe de öğrenmek isteyebilir. Nasıl Türk insanlar İngilizce, Almanca öğrenmek istiyorsa onlar da öğrenmek istiyorsa alabilir yani Türkçe dersini. Niye almasınlar? Ya da Avusturya'da yaşayan hem Türk hem Avusturya vatandaşlığı olan kişiler de ekstradan Türkçe dersine girmek isteyebilirler yani. Bunun önüne bu şekilde geçmek bence güzel değil. Hoş değil. Bunların altında çok değişik yani pek iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum, öyle diyeyim. Hep böyle zaten özgürlük naraları atanlar, eşitlik naraları atanlar çok daha enteresan işlere karışmaya çalışıyorlar. O kadar dil var, onlara bir şey denmiyor ama Türkçenin dili olarak okutulması noktasında masraflar ortaya atılıyor. Yani masraf oluyormuş devlete. Vay be. Kısacak başka yer bulamadık yani. Peki. +43 660 130 1979 WhatsApp'tan bekleniyorsunuz.

0: Partyflößchen.
1: Aman da aman, ne güzel şarkılar dinliyoruz. Nankör Kedi. Hemen ardından Kıyamam, sonra Nur Cennet Nedense dedi. Şimdi Robert Atemo ile devam edeceğiz. Vara Vara isimli bu güzel şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Efendim, Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Hemen bu skorları aktarayım. Çünkü bu akşam önemli bir maçımız var. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, ona da geçeceğim. İlk hafta maçlarını hemen hızlıca aktarayım. Galatasaray 2, Çorum 2, Konya 0, Rize 1, Kasımpaşa 1, Trabzon 1, Gaziantep 1, Alanya 1, Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe 1, Başakşehir 2, Kocaeli 0, Ahmet 3, Erzurumspor 0, Beşiktaş 1, Eyüpspor 0, Samsunspor 3, Göztepe 3. Dün akşam oynandı bu maçta biliyorsunuz ve ilk hafta maçları tamamlanmış oldu sevgili dinleyiciler. Ve temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff ilk maçında bugün İstanbul'da Kadıköy'de Olympic Lyon'u ağırlayacak. Maç 1 saat 10 dakika sonra başlayacak. Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Lyon karşısında sonsuz başarı dileklerimizi iletiyoruz. Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj ve istek hattımız. Buradan sizleri bekliyoruz. Sevgili Tuğçe, iyi akşamlar. Hasan'ım için bir şarkı rica ediyorum. Ara Beni Hadise'den çalarsan sevinirim demiş. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok çok teşekkür ediyorum, aldım listeye. Önce Robert Hatemo, sonra Hadise. Ardından hem benim seçimlerim hem de sizlerin istekleriyle Viyana FM'de salı akşamında sizinle olmaya devam ediyoruz. Viyana FM. Viyana FM.

Radyonuz doldu. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'ısınız. İlk saat geride kaldı. İkinci saatimize merhaba diyoruz ama yine harika şarkılar sizinle. Benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle. Müdürüm ben geldim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın diyor. Kim gelmiş biliyor musunuz? Sevgili Bediye'miz gelmiş. Bediye. Hoş geldin. Gayet iyiyiz Bediye'cim. Seni gördük daha iyi olduk. Umarım sen de iyisindir. Güzel bir akşam diliyorum sana da. Yayın yok, tatilesin zannediyordum. Tesadüfen açtım yayını. Ya bildirimler gelmiyor mu? Şu bildirimlerinizi açın açın. Benim tatil bitti. Artık ikincisine kısmet. Ben de tatildeydim 2 sene sonrasında diyor. Maşallah. Umarım güzel geçmiştir. Ve Kürkçü dükkanına döndük, hızlı geçti. Dönecek olanların da yolu açık olsun demiş. Amin inşallah. Herkese de iyi yolculuklar, iyi tatiller. Sana ve dinleyen herkese de mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Müdürüm diyor, çiçeğini de göndermiş. Benden de çiçekler, sevgiler Bediye'cim. İyi ki varsın. Sağ ol. Bu güzel şarkı senin için de gelsin. Sevgili çocuğuna gelsin, ailene, sevdiklerine gelsin. Viyana FM'de ikinci saatimize başlıyoruz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Findrinks katkılarıyla birlikteyiz. Tekrar edelim, bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff ilk maçı oynanacak. Maç 1 saat sonra başlayacak. Rakibimiz Olympique Lyon. Ve tabii ki gönlümüz Fenerbahçe ile, umuyoruz ki Lyon'u geçecektir. İyi akşamlar.

0: Biyonerva.
1: Yine harika bir şarkıydı, geride bıraktık. Gel Umur Doma ve Hande Ünsal düeti kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastrol ile devam ediyor. Bol actionlı komik bir tatili çok şükür sağ salim döndük diyor sevgili Veriya. Maşallah iyi geçmesine çok sevindim. Nice güzel günlere, nice güzel tatillere inşallah hep birlikte. Devam edelim. Türk markalı otobüs Avusturya'da test ediliyormuş. Türk otomotiv üreticisi Otokar'ın tamamen elektrikli ve seviye 4 otonom e-Centro otobüsü Avusturya'da ÖBB Postbus tarafından pilot uygulamaya alınmış değerli dinleyiciler. Otonom otobüs Tirol eyaletindeki Alpak'ta yolcu taşıyarak gerçek trafik koşullarında da test edilecekmiş maşallah diyelim. Bir başka haber, Avusturya'da artan hava sıcaklıkları ve değişen iklim koşullarıyla birlikte karpuz üretimi yaygınlaşıyor. Burgenland eyaletinde 32 hektar araziye karpuz ekilirken bölgede 7 üretici karpuz yetiştiriyor. Yaz aylarına başlayan hasadın Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Akif Özcan.

0: Biomerda.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Biyan FM'de harika şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Şimdi Amo 988'den dur deme istemişti sevgili Bediye. Onun için özellikle armağan ettik. Diyor ki küçük bir aksilik oldu ama o da nazar olsun mu desem diyor. Verilmiş sadakamız mı varmış desem. Sağ salim döndük. Gerisi yoldaki gurbetçilere. Sağ salim yuvalarını dönsünler inşallah. Amin diyelim. Çok teşekkürler. Nazarlık diyelim be. Verilmiş sadakam varmış diyelim. İyilik yapmaya devam edelim. O iyilikler bizi kurtaracak inşallah. Biz böyle inanıyoruz. Hadi devam edelim Cevher'le.

0: Dirty First Can. Dirty First Can.
1: Aman da aman. Birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz. Viyana FM'de programımıza son yarım saat içerisindeyiz. Güzel mesajlara teşekkürler. Halit Bey iyi akşamlar. Eşim Vildan'la beraber sizleri dinliyoruz. İyi akşamlar. Bir türkü de bizim için çalarsanız seviniriz demiş. Türkü Çevik'ten Yaylalar Yaylalar demişlerdi. Hemen armağan olarak gönderelim efendim sizlere. Bir ömür mutluluklar, güzel akşamlar diliyorum. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Serdar abi selamlar. İzmir'de keyifle dinliyoruz seni demiş. Yıldız Tilbe'den O Benim Aslanım çalarsanız sevinirim diyor. Canım kankam Burak'ıma gelsin demiş. Canım İzmir'e de selamlar sevgiler. Sağ olun var olun. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takipleri bekliyoruz. ViyanaFM.com'dan bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatıyoruz. App Store ve Google Play'de Viyana FM yazarak da radyomuz mobil uygulamasını indirebilir. Bizi nerede olursanız olun kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz efendim. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçına da yaklaşık yarım saat kaldı. Benim programım bitince başlamış olacak maç. Bir kez daha Olimpik Lyon karşısında temsilcimiz Fenerbahçe'ye de sonsuz başarı dileklerimizi iletmiş olalım ve devam edelim.
0: Akif Özcan.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Yıldız Silve radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Güzel şarkısı tüm Yıldız Silve sevenlerine geldi. Yalçın'la devam edeceğiz. Kendi Kendime isimli güzel şarkısı Viyana FM'de Akif Özcan'da olacak. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. Efendim Viyana'da kendisini polis olarak tanıtan 35 yaşındaki bir kişi yaşlı bir kadını yaklaşık 70 bin euro dolandırdı. Şüpheli telefonla aradığı kadına kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve parasını güvence altına alması gerektiğini söyledi. Maalesef buna inanan kadın evindeki parayı şüpheliye teslim etti. Geçmiş olsun.

0: Fatih Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı Viyana FM'de. Ne zaman zaten kötü şarkı var ki? Yok. Harika programlar ve nefis şarkılarla devam. Bu akşamın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Güzel son mesajlarınızı da değerlendiriyorum. Son isteklerinizi de çalıyorum. Sevgili Fatih kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Trabzon'da dinliyor o da. Oy maşallah. Elsen Pro. Oyar gelir çalarsan sevinirim demiş. Aldım listeye Trabzon'a da sevgiler. Sevgili Fatih'im eyvallah. Sağ ol, var ol. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sırada Yaren Doğan var. Ardından Elsen Pro. Sonrasında yavaş yavaş veda edeceğiz. Bu akşamı bitireceğiz. Hadi bakalım.
0: Akif Özcan. Akif.

0: BBMF.
1: Efendim birbirinden güzel şarkılarla bu güzel salı akşamında sizlerle olduk. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun sevgili dostlar. İnşallah yarın akşam yeniden çarşamba akşamında birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vakte kadar kendinize iyi bakınız. Değerli sponsorlarıma Mega Gastro ve Pindirings'e de çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff ilk maçı Lyon'la başlayacak. Bir kez daha Fenerbahçe'ye başarılar. Mega Gastro ve Pindirings çok teşekkürler. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalmaya devam edin. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: Tiflisyan.
1: Biyonev. Biyonev.
2: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
3: Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. FPÖ Türkçe dersinin kaldırılmasını talep etti. Avusturya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı FPÖ Partisi, devlet tarafından finanse edilen Türkçe ana dil derslerinin kaldırılmasını talep etti. Parti, ana dil eğitimi verilen okul sayısının 354'e, bu derslerin yıllık maliyetinin ise yaklaşık 26,1 milyon euroya yükselmesini gerekçe gösterdi. FPÖ ayrıca Avusturya vatandaşı öğrencilerin de Türkçe derslerine katılmasını eleştirerek okullarda Almanca eğitimine öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Avusturya'da karpuz üretimi büyüyor. Artan hava sıcaklıkları ile birlikte karpuz üretimi Avusturya'da yaygınlaşıyor. Burgerland'da karpuz ekilen alan 32 hektara ulaşırken bölgede 7 üretici karpuz yetiştiriyor. Yaz aylarında başlayan hasadın Eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Otokar'ın otonom otobüsü Avusturya'da test ediliyor. Türk otomotiv üreticisi Otokar'ın tamamen elektrikli ve seviye 4 otonom e-Centro otobüsü Avusturya'da ÖBB Potsbus tarafından pilot uygulamaya alındı. Otonom otobüs Tirol eyaletindeki Albach'ta yolcu taşıyarak gerçek trafik koşullarında test edilecek. Pilot uygulamayla elektrikli ve sürücüsüz toplu taşıma teknolojisinin günlük kullanım koşullarındaki performansı değerlendirilecek. Avusturya'da rekor kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 176 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Meteoroloji verilerine göre ülkede son 12 ayda kaydedilen yağış miktarı tarihi seviyelere geriledi. Ölçümlerin başladığı 1850 yılından bu yana Avusturya'da bu kadar kurak geçen bir dönem yaşanmadı. Uzun süren yağış eksikliği özellikle tarım, su kaynakları ve doğa üzerindeki etkileri nedeniyle endişe yaratıyor. Viyana'da musluk suyu zamlandı. Viyana'da restoran ve kafelerde müşterilere sunulan musluk suyu fiyatları 2014 yılından bu yana ciddi oranda arttı. İşçi odası tarafından yapılan araştırmaya göre bazı işletmelerde yarım litre musluk suyu için 3,60 euroya kadar ücret talep ediliyor. Yarışan iki sürücünün ehliyetine el konuldu. Aşağı Avusturya eyaletinin Wiener Neustadt kentinde hız sınırının saatte 50 km olduğu bölgede yarışan iki sürücü 116 ve 111 km hızla yakalandı. Polis aşırı hız nedeniyle her iki sürücünün de ehliyetine el koydu. Sürücülerin kullandığı araçlar da geçici olarak bağlandı. Burgerland'da trafik denetimi yapıldı. Burgerland eyaletinde düzenlenen geniş kapsamlı trafik denetiminde 894 kişiye alkol kontrolü yapıldı. Kontrollerde çok sayıda sürücünün alkollü olduğu, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlendi. Denetimler sonucunda 16 ehliyete ve 3 araç plakasına el konulurken toplam 296 cezai işlem yapıldı. Yaşlı kadın 70 bin euro dolandırıldı. Viyana'da kendisini polis olarak tanıtan 35 yaşındaki bir kişi, yaşlı bir kadını yaklaşık 70 bin euro dolandırdı. Şüpheli, telefonla aradığı kadına kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını ve parasını güvence altına alması gerektiğini söyledi. Buna inanan kadın evindeki parayı şüpheliye teslim etti. Polis, şüphelinin kimliğini belirlerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Apartman yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 22. bölgesindeki bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın sırasında 5 kişi de dumandan etkilenerek tedavi edildi. Sıcak hava gidiyor, yağışlar ve fırtına başlıyor. Avusturya'da uzun süredir etkili olan sıcak ve kurak hava yerini sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalara bırakıyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi günü ülke genelinde hava önemli ölçüde değişecek. Özellikle Alp bölgesi ve ülkenin batısında kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken doğu bölgelerinde yağışların daha geç etkili olması öngörülüyor. Gün içinde ülke genelinde sıcaklıkların 19 ila 27 derece, doğu kesimlerinde ise yer yer 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Böylece son günlerdeki aşırı sıcaklara kısa süreliğine ara verilecek. Viyana'da yağmurlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Gece en düşük sıcaklık 17 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u ağırlıyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Fransa temsilcisi Lyon'la karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Sarı lacivertliler rövanş öncesinde sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Rapid Wien yeni sezona iyi başladı. Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Yeşil beyazlılar Avrupa Lig ve Kupa olmak üzere çıktığı resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Viyana ekibi UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken Avusturya Bundesliga'da da ilk 3 maçını kazandı. Ayrıca Avusturya Kupası'nın rakibini yenerek tur atladı. Viyana temsilcisi bu 8 karşılaşmada 29 gol atarken sadece 5 gol yedi ve sezona 8'de 8 ile başladı.
2: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber.
0: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Kalye Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Gelen cevaplara, mesajlara geçmeden önce güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını veriyorum. Haydi bakalım.

Güzel bir çalışmayla programın startını verdik ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere sizce insanlardan mı eksiliriz yoksa kendimizden mi, neden diye sorduk. Yani başımıza talihsiz bir şey geldiğinde, asla yapmayız dediğimiz bir şey yaptığımızda, birine karşı gerektiğinden fazla feragat ettiğimizde, bir şeyler bizden mi eksilir, karşıdan mı, neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde sizler de mesajınızı gönderebilirsiniz, bilginiz olsun. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce güzel bir çalışmayla daha devam edelim istiyorum. Sibel Can bizlerle birlikte olacak. Yarım bıraktın diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, zaten çok güzel bir çalışma ve bence Sibel Can'ın sesine de çok yakışmış. Yorumuna zaten diyecek yok. Sibel Can'ın söylediği neredeyse tüm şarkılar ona çok yakışıyor. Çünkü kendine has bir tarzı var. Ve her ne yapıyorsa, nasıl yapıyorsa bütün şarkıları kendi tarzında en güzel şekilde yorumlamayı başarıyor. Bence rahmetli Müslüm Gürses de tam olarak böyle bir sesti. Son dönemlerinde İşte Sigaramın Dumanıdır, İşte Teoman'dan Bugün Benim Doğum Günüm tarzı şarkıları, tarzının dışındaki şarkıları dinlemeye başlamıştık ve onlar da gerçekten çok büyük ses getirdi. Çünkü bir kere Müslüm Gürses bir markaydı ve çok sağlam bir yorumcuydu. Dolayısıyla bence kaçınılmaz bir sondu o şarkıların beğenilmesi. Tersini ihtimal dahilinde bile görmedim hiçbir zaman. Ki birçok kişi de ne mutlu ki aynı düşünce içerisindeydi. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, Ela bizlere ulaşmış, hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlüme, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi akan yayınlar dilerim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ve devam etmiş. Soruna cevabım, bence çoğu zaman kendimizden eksiliyoruz. İnsanları kaybetmemek için susuyor, taviz veriyor ve kendi sınırlarımızı aşıyoruz. Sonra da bir bakıyoruz, herkesi tutmaya çalışırken kendimizden uzaklaşmışız. Neden mi? Çünkü bazen birini kaybetmemek için fark etmeden kendimizden vazgeçiyoruz. Sevilmek uğruna sustukça en çok da içimizden eksiliyoruz demiş. Evet, bunu yapıyoruz. Farkına varmadığımız çok büyük bir yanlış aslında. Yani abi, yanlış olan birçok şeye susarak birinin bizi sevmesini sağlayacaksak bence bir yerde büyük bir yanlış var demektir zaten. Çünkü severken mesela olduğun gibi kabul etmektir, doğrusuyla yanlışıyla. Ama bunu geçtiğimiz programda da söyledim. Yanlışıyla kabul edip o yanlışa bir daha ses çıkarmamak değildir olay. Ya işte bu da bu, bunu da böyle kabul edelim değildir. Sadece gönül ilişkisiyle alakalı değil, insan ilişkisinin hiçbir yerinde bence durum böyle değildir, olmamalıdır. Yanlışını gördüğün yerde uyaracaksın abi. Sen de beni dost, arkadaş biliyorsan o sözü dinleyeceksin. Zaten bunu yapabiliyorsan, buna rağmen birinin hayatındaysan, o zaman hem seviyor hem seviliyorsun demektir. Diğer türlü hayatı kendi kendine zehredersin. İşin kötüsü, tüm bunları yaparak
kimseyi de elinde tutamazsın. Eninde sonunda kaybedersin. Yani hep senden tarafa verici olmakla kimse elinde yanı başında kalmaz abi. Her şey olacağına varır bir şekilde. Taner gelsin, iyi yüreklim diyelim. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

seni, hasretin penceresindeyiz. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi.

Ümit Yaşar kulaklarımızdaydı. İki güzel eserin ardından yeniden sizlerle birlikteyiz ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Canım sevgilim, yine düştün aklıma. Yıllar sonra ellerim yeniden açıldı semaya. En güzel sözlerime sakladım seni. En kalbi dualara. Düşlerime bazen bu şehrin en karanlık gece yarılarına. Kulağımdan eksik olmayan melodinin orta yerine sakladım seni. Bazen nereden beslendiğini bilmediğim satırlara. Sev dedim inadına. Ve yeniden sevdalandım sana. Yokluğuna inat sevdim. Beni sevmeyişine inat. Sevdim seni. Hayallerime sakladım. Düşlerime. Gülüşlerime sakladım. Düne sakladım seni. Bugünlerime. Seni acı dolu. Seni acı dolu yüreğime sakladım. Kimse görmesin. Kimse görmesin. Sevmesin diye. Sevmesin diye.

Ben mesleğe başladıktan sonra bir şeyi fark etmeye başladım bazı şarkılarla alakalı. Hani kitap okurken söylenir ya, ufkun genişler, hayal gücün genişler diye, ki zaman zaman kendini o kitabın içinde hayal edersin. İşte gözünde bir şeyler canlanır. Bir karakterin yaptığı herhangi bir eylemi okurken acaba şöyle mi oldu diye bir an gözünün önüne gelir o yani. Kitap biraz sürükleyiciyse, biraz da kendini vererek okuduysan bunu hissedersin. Bazı şarkılarda da ben meslekten sonra bunu hissetmeye başladım. Bu şarkı da benim için onlardan bir tanesi. Yani şöyle kendimi vererek dinlediğimde, ki zaten sessiz bir ortamda olduğumuz için stüdyoda, kendimizi vererek dinlememiz biraz daha mümkün oluyor. Hal böyle olunca ben ne zaman dinlesem şöyle sanki elimin sol tarafında bir plak var. Önümde bir kahve, ki öyle aşırı da kahve tüketen bir insan değilim. Sanki böyle yağmur yağarken ben de camdan izlerken dinliyor gibi hissediyorum. Gerçekten alıp götürebiliyor. Hani böyle anlatınca, hadi canım sende gibi düşünülebilir ama okurlar bilir ki okumak açısından bakıldığında bu söylediğimin ne kadar mümkün olan bir eylem olduğunu. Ki umarım bütün dinleyenlerimiz müziğin bu gücünün farkında olarak dinliyordur. Müzik ruhun gıdasıdır diyoruz aslında, ruhu doyurur diye. İşte o mesele tam olarak burada başlıyor. Bir şarkıyı dinlerken ya da bir şiiri dinlerken, bir şiiri okurken ya da direkt olarak seslendirirken o duyguyu vereceksin abi. Duygu her zaman her şeydir diye düşünen taraftayım. Sevgili Emel, iyi akşamlar, iyi yayınlar. En çok kendimizden gidiyor giden, farkında değiliz. Oysaki ömür hepimiz için ve geri dönüşü yok. Keşke ona göre hareket etsek demiş. Değil mi? Ya bunu yaşıyoruz abi. Biri bizden yaşça büyükse aman kırılmasın, aman üzülmesin vesaire vesaire diyerek kendimizden veriyoruz. Ki bazen büyük olmasına bile gerek kalmıyor da ben yine en olası şekilde örneklendirmiş olayım. Veriyoruz. Ama unuttuğumuz bir gerçek var. Ölüm ne zaman kimi kimden önce bulur, orasını bilemeyiz. Dolayısıyla aslında bunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Her ne kadar biz bunu yapamasak da. Efendim Esin Kaya bizlerle birlikte olacak. Ölürüm yar diyelim, ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.
4: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Sinan Akçıl, Bengü ve Hakan Altun kulaklarımızdaydı. Bu aşk yerde kalmaz dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Tabii her aşk için bunu söylüyoruz ama bazıları sadece tek tarafın vericiliği üzerine kurulduğu için mutlaka bitiyor abi. Sonrasında ne diyoruz? Her aşk bir gün biter diyoruz. Hatta buna ikna olmuş durumdayız. Aşk bitiyor. Ama sevgi ve saygı kalıyor diye. Yok abi, aşk biterse saygı kalmaz. Net yani. Bizim saygı dediğimiz şey günümüzde konfor alanı mevzuu oluyor. Yani bir ilişki içerisinde onun ayrı alanı, senin ayrı alanın varsa ortada bir sevgi var demek oluyor. Saygı var demek oluyor. Öyle değil abi. Yani bir ilişki içerisinde ne kadar zaman geçerse geçsin o konfor alanı dediğin şeyi aramaman gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Senin konforun eşinin olduğu her yerdir. Senin konforun eşinin ta kendisidir. Senin bir ortamdaki konuşma şeklin eşine karşı yarattığın İlk intibadır bazen. Ya da tam tersi bir durum yaşandığında bu da eşinin sana karşı yarattığı bir intibadır. Hani gündelik hayatımızda söyleriz. Arkadaş çevremiz için kişi kişinin aynasıdır diye. Öyle olmalı. Yani madem bir eşleşme olacak, madem bir gönül birlikteliği olacak, sana bakan ona bakınca gördüğünden farklı bir şey görmemeli, ona bakan sana bakınca gördüğünden farklı bir şey görmemeli. Her şeyiniz ortak olmalı abi, her şeyiniz bir olmalı. Tabii bu günümüz ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda biraz negatif bir özellik gibi gelebilir. Yani sağdan soldan öf bu da ilişki mi? Öf şu da şöyle mi? Bu da böyle mi? Diye duyabilirsin. Ama bazen sağır olmayı bilmek gerekir abi. Hayat bir yerden sonra yalnızca iki kişiliktir. Eşin ve sendir. Ötesi boş. Efendim sevgili Kader Hanım, bizlere ulaşmış. İyi akşamları, yayınlar dilerim. Sıradaki çalışmayı bu akşam sizleri dinleyen bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, bence insanlar da bizi eksiltebiliyor. Çevremizi iyi seçmemiz lazım. Çamur at izi kalsın demişler demiş. Değil mi? Bir de şey var, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani çevremizdeki biri kötüyse bir başkası bizi kazanmaya bile gayret etmeyebiliyor. Yani seni hiç tanımadan, görmeden sırf X biri ona ters diye, ha bu böyleyse bunlar da ben bildim bileli
beraberler. O zaman o da öyle direkt geliyor. Yani aslında az önce bahsettiğim şeye, hani dedim ya, kişi kişinin aynası olmalı ortada bir ilişki söz konusuysa diye. İşte oraya buradan geldim. Arkadaş seçimlerinde de bu böyle olmalı. Çünkü toplumda böyle bir algı var abi. Yani sen yakınındakilerin aynısısın, aynasısın. Gariptir ama gerçek. Hep söylüyoruz, herkesi aynı kefeye koymak olmaz. İşte kitabı kapağına göre yargılamak olmaz falan diye. Ama yapıyoruz abi, yargılıyoruz da aynı kefeye de koyuyoruz. İnsanoğlu olarak bence dünya üzerindeki en garip, anlaşılması en güç varlıklardan bir tanesiyiz. Hani kadınlar için söylerler ya, kadınları anlamak zor diye. Bence direkt olarak insanoğlunu anlaması zor. Ama herkes gizliden gizliye kendini bir başkasından üstün gördüğü için, kadınlara sorsan erkekleri anlamak zor. Erkeklere sorsan kadınları anlamak zor. Halbuki toplu olarak anlaşılması zor varlıklarız abi. Zaten doğrusu da bu. Çünkü hayatın bize ne getireceğini bilmediğimiz için herhangi birinin hangi konuda ne tepki verebileceğimizi kestirmesinin dolayısıyla bizi %100 anlayabilmesinin ihtimali yok. Aslında bunu kabul etsek hayat bizler için daha yaşanılabilir bir hal alabilir, ama her zaman söylediğim gibi ne yapıyorsak biz yapıyoruz, bize yapıyoruz abi, başkası değil. Haydi git diyelim. Sinan Sarıkaya bizlerle birlikte olacak. Ardından Soner Arıca gelsin, Kader diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, Soner Arıca kulaklarımızdaydı. Saatlerimiz 22.24 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sizce insanlardan mı eksiliriz yoksa kendimizden mi, neden? İnsanlardan mı eksiliriz yoksa kendimizden mi, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlar gelmeye devam etsin. Ben de o arada günün, gecenin son şiirini sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Bakalım ortaya neler çıkacak. Güzel bir şiir ardından devam ediyoruz.

Ey sevgili, artık dinlemesen de olur beni. Vakit, sükut vakti. Gidiyorum uzaklara. Gönlüm, kalbim sana emanettir. Okuyunca bu satırları sakın gücenme bana. Gözünden yaş dökülmesin. Kapılma yerli yersiz telaşlara. Delikanlı adamım, beni bilirsin. Bir kez gidersem gururumdan dönüp bakmam ardıma. Lakin olur ya, özlersen mutlaka ara. İlk günkü hevesle çıkarım telefonlara. Yeniden seni seviyorum de bana. İnandır yeniden unuttuğum yalanlara. Bilirsin beni. Ben kapatmam gönlümü sevdalara. Kapatmam gönlümü sevdalara.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bir dönemin vazgeçilmez çalışmalarından bir tanesiydi. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Batu, selam abimi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sorumuza cevap olarak, İnsanlar bizi eksiltebilir abi. Kime karşı nasıl yaklaşacağımızı bilmezsek, vere vere bize kalmaz demiş. İşte işin sonunda olay mutlaka dediğim yere geliyor. Denge çok önemli abi. Herkesi aynı kefeye koymayacaksın. Herkese aynı değeri vermeyeceksin. Belki hani iyi niyetinden değersiz olana, değer verilmeyecek olana, değeri hak etmeyene, değersiz olduğunu hissettiremeyebilirsin. Buna eyvallah. Ama değerini bilen adamı, şartlar, koşullar, bulunduğun ortam ne olursa olsun el üstünde tutacaksın. Diyecek ki, durup düşündüğünde, ya buna sen kötüsün diyemiyor iyi niyetinden dolayı. Eyvallah. Belki benim gördüğümü şu anda göremiyor, uzaklaşamıyor X kişisinden. Ama benim onlardan farkımı da herkese fark ettiriyor, hissettiriyor demesi lazım. Sevdiğini söylediğin insanın, seni seven insanın. Bunu yapamıyorsan bir yerlerde büyük bir eksik, sende de büyük bir kibir var demektir. Olay sadece senin sevilmek istemenden ibarettir. Sen sevilmek istersin ve seni seveni bulursun. Onun da bu sevgisini dibine kadar kullanırsın abi. Bencilliktir. Korkarım ben böylesini yaşamaktan. Sorunun bendeki cevabını da vermiş olayım böylece. Umarım yeterli olmuştur. Vural Can bizlerle birlikte olacak. Sözüm olsun diyelim. Ardından Zakkum gelsin. Güzel bir çalışma, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Zakkum kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bence muhteşem bir ses. Belki eski kitlesi kalmadı. Eskisi kadar radyolarda en azından ben duymuyorum. Ama değişmeyen bir gerçek var. Bence çizgisini bozmamış son derece kaliteli isimlerden bir tanesi ki bence müzik sektörü bugün geldiği noktada bu tarz isimlere hasret durumda, kendini bozmadan

geçmişten bugüne gelebilen isimler bence her türlü takdir edilmeyi hak eden isimlerdir. Sevgili Zakkum da onlardan bir tanesiydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ahmet amcamız Selam Evlat'ı yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Bence insanlardan dolayı eksiliyoruz. Çünkü kendi yaşantımız, kendi hayallerimiz için göstermediğimiz gayreti bir başkası mutlu olsun, bir başkası bizim hakkımızda olumsuz bir şey söylemesin diye gösteriyoruz demiş. Değil mi? Bu El Alem Ne Der olayından bir türlü tam manasıyla kurtulabilmiş değiliz. Gerçi biraz seyreldi. Hatta bazı kesimlerde, bazı insanlarda yok oldu. Kimse artık kimsenin ne diyeceğini düşünmeden hareket edebiliyor. İşte 3 günlük dünya vesaire vesaire tarzı birçok bahanenin ardına sığınıp herkes gönlünden geçeni yapıyor abi. Garip bir şekilde. Aslında mesele tam olarak gönlünden geçeni direkt olarak yapmak da değil. Tam tersi El Alem Ne Der diyerek yaşamak da değil. Mesele her şeyin bir ortasının olduğunun, olabileceğinin unutulmaması ve meselesi. Ama maalesef unutuyoruz abi. Eskiden şey vardı. Hani bir tartışma vesaire olduğu zaman oturulur, konuşulur, bir ortası, bir oluru bulunur denirdi. Ve belki bulunurdu da. Ama şimdi öyle bir düşünce, gayret yok maalesef. Efendim Rıdvan Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Yemin ederim diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Rıdvan Yılmaz kulaklarımızdaydı. Yemin ederim dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Seda Sayan bizlerle birlikte olacak. Şahaneyim diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Seda Sayan kulaklarımızdaydı. Şahaneyim dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel çalışmayı gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Ve onu çok sevdiğimi bir kez daha sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Bana ne istediğimi gayet iyi bildiğimi hissettiren biri kendisi. Yani daha öncesinde arkadaş çevremde vesaire şey oluyordu. İşte ben bazı durumlarda tepki gösterdiğim için, keskin kurallarım olduğu için, sen ne istediğini bilmiyorsun, senin şöyle sorunların var, böyle sorunların var, İşte bence doktora git gözük falan diye kendine, kibrine toz konduramayan herkes beni kapı dışarı ediyordu. Tabii ben buna hiçbir zaman takılmadım ki işin sonunda günler, aylar sonra gelip ya Melih keşke orada seni dinleseydim, ne kadar haklıymışsın diyen de oldu. Lakin sevgili Ela geldi hayatıma, girdi ve yanlışın bende olmadığını düşünerek, hareket ederek, kimine göre bu yüzden kibirli gözüksem de yolumdan dönmeyerek ne kadar doğru, ne kadar güzel bir şey yaptığımı bana gösterdi. Çok uzun süredir beraberiz. Umarım ki daha güzel günlerde daha da uzun süre birlikte olacağız. Geri kalanı da söylenecek tek bir şey var. Baba, biri ya da hayatımdaki birileri, o azınlık. Bana sizin kapı dışarı ettiğiniz sebeplere rağmen katlanabiliyorsa, o sebeplerden dolayı yanımdalarsa, ki her zaman söylüyorum, beni seven de sevmeyen de aynı sebeplerden dolayı sever ya da sevmez. Sevmeyen sorunu kendinde arasın. Yani buna yapabilecek bir şey yok. Efendim Selcan Bozkuş bizlerle birlikte olacak. Buz tuttum diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da, 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Serkan Nişancı bizlerle birlikte olacak. Aslı bende diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Biyonefem.
1: Biyonefem.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.